kaldırdım çay içtiğin bardağı. Rafa sakladım giydiğin ne varsa. Bir bir katladım, bir damla yaş düştü.

Güz bitsin, biz bayram edelim. Susuz kalalım, yine aç kalalım.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
3: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Delikli Taş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Babacan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32 Taksim ve Kurtuluş Mahallesi Odun Pazarı Eskişehir'de. Telefon numaramız 0505 176 84 66.
2: İşte Çetmen, işte hayat.
3: Nissan'da bahar coşkusu.

0: www.teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 10 84.
2: Eskişehir 5. Kitap Fuarı 9-17 Mayıs tarihleri arasında Eskişehir Ticaret Odası TÜYAP Fuar Merkezi'nde kitapseverleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuarıeskişehir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
3: Kendinize küçük bir mola verin. Adesso Spa, Eskişehir'in kalbinde Cuesta Termal Spa Otel'de sizleri bekliyor. Termal havuz, Türk hamamı, sauna, tuz odası ve profesyonel masaj hizmetleriyle bedeninizi ve ruhunuzu yeniden dengeleyin. Kızılinlerin şifalı termal sularıyla yenilenin. Günün stresini Adesso Spa ile geride bırakın, dinginliğin ve yenilenmenin keyfini çıkarın. Cuesta Termal Spa Otel, misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Rezervasyon 0222 211 04 44.
4: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
3: Continental Bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nissan'da bahar coşkusu.

0: Nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Trendyol'dan Eskişehir'in ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
4: Dünyanın modası, modanın dünyası.

ister evde, ister işte, istersen arabada. En sevdiğin şarkılar gün boyunca Radyo Ses'te.

0: arasında Eskişehir Ticaret Odası TÜYAP Fuar Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuarıeskişehir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit tel örgü sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit tel örgü sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmete sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi numara 127, telefon 340 61 62, 340 22 72.
5: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
0: Saygı mağazaları.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: Trendyol'dan Eskişehir'in ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.

0: Ara Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222-320-88-10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
3: Üçerler, üçerler, ev kuranlar bilirler.
4: Evinize en uygun tüller,
5: tüllerinize en uygun fon perdeler,
4: fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları, hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Nisan'da bahar coşkusu.

0: 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 10 84.
2: Eskişehir 5. Kitap Fuarı 9-17 Mayıs tarihleri arasında Eskişehir Ticaret Odası TÜYAP Fuar Merkezi'nde kitapseverleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuarıeskişehir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
3: Kendinize küçük bir mola verin. Adesso Spa, Eskişehir'in kalbinde Cuesta Termal Spa Otel'de sizleri bekliyor. Termal havuz, Türk hamamı, sauna, tuz odası ve profesyonel masaj hizmetleriyle bedeninizi ve ruhunuzu yeniden dengeleyin. Kızılinlerin şifalı termal sularıyla yenilenin. Günün stresini Adesso Spa ile geride bırakın, dinginliğin ve yenilenmenin keyfini çıkarın. Cuesta Termal Spa Otel, misafirimize sözümüz var. Adres Kütahya Yolu numara 308. Rezervasyon 0222 211 0444.
4: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü

0: cihazınız da Özçit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit tel örgü sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
1: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
2: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Demir parmaklıkların arkasına atılan uslanmaz hırsız bu kez de yattığı cezaevini soyup kaçtı. 7 yıllık evli bir çift fazla temizlik yüzünden mahkemelik oldu.
1: Genç adam dedesini dolandırdı. Hem de bakın ne için.
2: Büyük babasından çaldığı parayla sevgilisine silikon taktırdı.
0: Kız tarafı dünürlerden gelen meyve tepsisindeki muzları beğenmeyip nişanı bozunca...
3: Arif Güven, Showtime.
4: Böylesi görülmedi. Ameliyatta karnında mala unuttular.
5: Arkadaşıyla birlikte kahveye gelerek büyük bardakta çay isteyen şahıs çay parasını öderken 1 lira 50 kuruş verdi. Kahve sahibi büyük çayın 2 lira olduğunu söyleyince aralarında 50 kuruş fark için tartışma çıktı.
6: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
7: Sevgili dinleyenler, hepinize merhabalar, sevgiler, saygılar, kurban olduklarım. Geldim, buradayım, duydunuz. Ve geldiğim için hepiniz çok mutlusunuz. Dur herhalde, bilmiyorum yani. Evet abi. Kurban olduklarım, içinizde dişleri sıka sıka yine bu adam mı geldi ya diyen yoktur herhalde değil mi? Hani dişleri sıka sıka böyle. Yine mi bu adam ya, yine mi bu adam diyen yok değil mi sevgili dinleyenler? Ne güzel, bak bütün kadro toplanmışız. Kurban olduklarım, hepinize merhabalar, sevgiler, saygılar, duydunuz. Arif Güven Showtime radyonuzda, hep söylüyoruz günün bu saati itibariyle radyolarda duyabileceğiniz en canlı, en dinamik, en eğlenceli radyo programı. Vallahi söylüyorum. Mesela bir şey söyleyeyim mi? Ben sizin yerinizde olsam hakikaten söylüyorum, beni kaçırmazdım abi yani... Sen de sen ol, beni kaçırma sevgili dinleyenler. Güzel bir radyo programı yaptık, paylaşacağız dostlarımızla. Evet abi. Kendi ellerimle bugün de harikulade güzel bir radyo programı hazırladım. Çünkü dışarıdaki radyo programlarına ne koyuyorlar belli değil ya, kurban olayım yani. Burada her şey yolunda, her şey tıkırında. Başlar başlamaz kendi radyo programını övdün. Evet, biraz böyle bir gaza ihtiyacım var sevgili dinleyenler. Siz de ara sıra kendinizi gaza getirin. Siz de kendinizi şişirin. Önemli olan ne biliyor musunuz? Aynı noktaya tekrar geri dönüyor olmak. Üzmeyiniz beni sevgili dinleyenler. Bakmayın böyle hayvan hayvan konuştum. Hakikaten söylüyorum, son derece duygusal bir insanım. Bilenler evet abi. Ben ki ne bileyim arkadaşım, Harry Potter izlerken duygusallaşıyorum. Kayıp Balık Memo izlerken ağlamışlığım var benim ya. Vallahi hamileler gibi, tövbe yarabbim, niye ağladım belli değil. Bir de bir şey söyleyeceğim ya. Dün dostlarla birlikteydik. Canım kardeşim bir tık böyle onunla... Televizyonda işte klipleri falan açıyoruz. Ya çok da severim hakikaten söylüyorum. Yani önce bir Selami Şahin konseri izledim. Hemen sonrasında hatta sosyal medyada paylaştım. Canım abimin Ufuk Yıldırım'ın böyle bir konserinden bir parça izledim. Sonra bir tık da böyle bir Hakan Altun dinledim. Canım ciğer.

0: Ya valla yani Hakan Altun o izmandut gibi adam, ne bileyim, o tiple abi, o duygusallık ona çok yakışmıyor yani. Valla bunun farkına vardım ya. Canım kardeşim, adam son derece heybetli, biliyorsunuz. Yani mekanı haraca bağlaması gereken adam sahnede telefonun başında çaresiz bekliyorum diye ağlıyor ya. Ben de öyleyim, biliyor musun, valla diyorum. Uy uy, bir afyonu patlatalım. Bir şöyle teşekkürname kısmını aradan çıkartalım. Sevgili dinleyenler, öncelikle bugün de bizlerle birlikte olmayı tercih eden bütün dinleyenlerimize canı gönülden çok çok teşekkürler. Sağ olun, var olun. Valla. Bütün esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar, çok çok paralar kazandığınız harikulade keyifli günlerden birisi olsun inşallah ya Rabbi. Şehir halinde olanlara 3 aşağı 5 yukarı söyleyeceklerimiz belli. Her zaman olduğu gibi bugün de kazasız, belasız, cezasız yolculuklar, kurban olduklarımı aman. Hani geç olsun, güç olmasın derler ya, aynen öyle olsun inşallah. Emniyet mensubu arkadaşlarımıza, asker kardeşlerimize, jandarmamıza, sağlık çalışanlarımıza, biz de çalışıyoruz Arif Güven diyen tüm dostlara, hatta bir şey söyleyeceğim. Açık mekanda çalışmak zorunda kalanlara Allah sabır versin. Niye böyle söylüyorum? Çiçem neredeydi? Tıkla bakayım.
1: Hayırlı yayınlar. Kardeşin Nevzat. Belçika'dan kucak dolusu sevgiler, saygılar.
0: Kurban olduğum Nevzat'ım. Nevzat kardeşim gibi açık mekanda çalışmak zorunda kalanlara da Allah sabırlar versin genç. Evet abi. Ama özellikle benim de eşlik ederek, biliyorsunuz ki alkışladığımız böyle bir kitle var. O da işte az önce sevgili Nevzat kardeşimin de söylediği gibi, onlar programa faal bir şekilde katılım gösteren kreve kahraman arkadaşlarımız. Onlara çok çok teşekkürler. Evet baba. Helal olsun. Vallahi bizzat ben de alkışlıyorum yani. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar, hiç yalnız bırakmıyorlar. Günün konusuyla alakalı olsun, ne bileyim abi, bu programın formatına uyacak olan bir haber ellerine geçtiğinde, bak abi böyle bir haber var diyorlar. Ki yollandı bugün, yine haberlerimiz var. Dinleyenler tarafından yollanan haberler var, öyle söyleyelim. Biz de bir dünya haber elde ettik elbette. Bakacağız ki birazdan memlekette ne oluyor, ne bitiyor. Kurban olduklarım, gezegende ne oluyor, ne bitiyor. Biliyorsunuz kendimiz ah penceremizden şöyle bir bakarak mümkün olduğu kadar güzel bir şekilde dile getirmeye çalışıyoruz. Canım ciğerim, kurban olduğum, bu kadar açılış muhtemelen yeterli olmuş olsun. Ne diyoruz? Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatı diyoruz. Yıllardan beri ne yaptığımız konusunda gerçekten söylüyorum, hiçbir fikrim yok. Ama eğlenceli bir radyo programı yaptığımızı iddia ediyoruz. Böyle bir yalanımız var. Bu yalana sizin de inanmanızı çok istiyoruz. Evet abi. Velhasıl bugün de hazırız ve başlıyoruz.
2: Yeni bölümler. Yeni bir macera.

0: Bu ne gürültü sevgili dinleyenler. Bak ne güzel. Abi bu ne enerji bu sabahta. Eyvallah canım kardeşim benim. Çok çok teşekkür ediyorum. Bazen espri olsun diye bir şey söylüyorum ya arkadaşlar işte. Bu ne enerji abi diyenlere diyorum oğlum bak bunların hepsi para. Hakikaten söylüyorum yani. Bir tık böyle moralim bozulur gibi oluyor. Benim de herkes gibi sonra banka hesabımdaki ne bileyim rakamlar aklıma geliyor. Rahatlıyorum canım canım yani. Ama bunların hepsi şaka. Dostlar şöyle söyleyeyim. Gece yatağa yattığımda vallahi söylüyorum öldüğümü sabahta sıfırdan yeniden hayata döndüğümü düşünüyorum ben abi. Şaka yapmıyorum. Hayata biraz böyle bakıyorum. Hani Allah rahmet eylesin. Aysel Gürel'in böyle bir şarkısı var ya. Ben her sabah işte her bahar mıydı? Evet ben her bahar aşık olurum diyordu ya Aysel Gürel. Ben de onun gibiyim. Canım ciğerim vallahi her sabah yeniden doğduğumu hissediyorum. Yani çünkü kurban olduklarım malumunuz biliyoruz. Biz doğarken böyle bir anlaşma yapmadık bu dünyada. Bir sözleşmemiz yok elimizde. O yüzden bak bugün bugündür. Yarındı. Dündü. Önemli olan bugünü yaşamak. Önemli olan anı yaşamak dostlar. Vallahi her sabah acayip böyle bir heyecanla uyanırım. Kötü şeyleri, olumsuzlukları unuturum. Her şeyin iyi olacağını düşünüyorum. Gece yatarken yarın beni neler bekliyor acaba diye. Ne bileyim abi sabah ise hani bugün beni neler bekliyor acaba diye uyanırım. Vallahi hiçbir zaman negatif düşünmem. Hep güzel şeyler düşünürüm. Ya biliyorum benimki bir tık böyle bir polyanacılık ama olsun. Vallahi olsun billahi olsun. Söylüyorum bazen sevgili dinleyenler son birkaç yıldır hayatımdaki bütün gidişatı polyana vitesine taktım abi. O yüzden kendimi iyi hissediyorum. Hepinize tavsiye ediyorum. Vallahi tavsiye ediyorum. Hiç de fena bir vites değildir yani. En azından çarptığınızda çok da yara almıyorsunuz dostlar. Yani nasıl böyle oluyorsun be abi diyen bütün herkese şunu söylemeye çalışıyorum. Armudun sapını, üzümün çöpünü fazlaca kafaya takmaya gerek yok abi. Takmayın faydasız. Çünkü bana kalırsa canım ciğerim bu hayat hafızasız. Üzmeyin kendinizi. Bunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi dur. Bayağı bildiğin abi psikiyatri gibi konuştum ya. Sevgili dinleyenler geldiniz mi gaza? Aslansınız siz, yaparsınız siz diyerek ben hani daha çok gaza getireyim ya. Bak ben nasıl gaza geliyorum. Sizden gelen mesajlara bakıyorum. Vallahi söylüyorum keyfim yerine geliyor baba. Teşekkürler dostlar. Öncelikle sosyal medya adreslerimizi hemen şöyle bir paylaşalım. Sıkı takipçiler mutlaka biliyorlar. Bilmeyenler onlara da söyleyelim sevgili dinleyenler. Bu WhatsApp numarasının aramızda sır kalmasına gerek yok yani. Evet abi onlar da bilsin. 0530-071-4355 bir daha söylüyorum 0530-071-4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarasıdır. Çiçeğim bir şey söyleyeceğim. Ben bugün konuşuyorum ama benim sesim bana bir garip geliyor. Niye acaba? Mikrofon ayarlarında mı bir şey var? Yoksa ben ilk reklam arasında kulaklarımı mı temizleyeyim? Valla sanki başkası konuşuyormuş gibi. Ne güzel olur deme ya. Ben kendi sesimden çok sıkıldım ya. Valla söylüyorum. İçinizden biri beni seslendirmek ister mi ya? Ben sadece dudaklarımı oynatayım abi. Ne güzel olur. Ne diyorduk? 0530-071-4355. Malum Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Canım kardeşim bizi Instagram'dan takip eden bütün dostlara çok çok teşekkür ediyoruz. Takip etmek isteyen arkadaşlarımız varsa hemen yardımcı olalım programımızın adıyla. Yani Arif Güven Showtime yazdığınızda Instagram'da bizi bulabiliyorsunuz. Teşekkürler takip edecek olan bütün dostlar şimdiden. Facebook beğeni sayfamız malumunuz Arif Güven Showtime. Twitter'da bizi etmek isteyen arkadaşlar varsa @arifguven. Evet abi. Bu ne enerji? Ya kurban olayım vallahi söylüyorum bak ağlamak da istemiyorum ama sabaha karşı 5'te uyandım. Yemin ediyorum sabaha karşı 5'te uyandım. Akşam yattığımda da saat 2 miydi neydi? Beceremiyorum abi bak uyku gibi teknik olarak hiçbir şey yapılmayan eylemi bile ben yanlış yapıyorum yani. Bazen bunu dile getiriyorum ya. Evde köpek var bilenler mutlaka biliyorlar. Hera hayvan bile hangi saatte yatıp hangi saatte kalkması gerektiğini biliyor. Ben dediğim gibi uyku gibi teknik olarak hiçbir şey yapılmayan eylemi bile yanlış yapıyorum. İnanamıyorum kendime yani. Dur. Bir afyonu patlatalım. Bir kendimize gelelim. Sonra memlekette olup bitenlere bakacağız genç. Şimdi öyle mi peki? Buradayız. Sakın bir yere ayrılmayın. Tıkla kurban olduğum şuna bir tıkla.
1: Bayanlar baylar. Radyonuzun sesini

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Trendyol'dan Eskişehir'in ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı

0: Bari bunu kaldırabildiğin kadar eğlence elbette Arif Güven Show Time radyonuzda. Sevgili dinleyenler, şimdi bakalım dostlarımız neredeler? Ne yapıyorlar? Kimler? Abi neler yazmışlar? Hepsine şöyle bir bakalım. Bir nevi yoklama. Hatta şöyle bir şey yapalım. Yine memleketi gezeceksek abi hayır bize eşlik etsin ya. Vallahi söylüyorum. Bir memleketi bir gezelim abi. Bakalım bakalım.
1: Beyaz bir altın pamuk Adana'mdan hediye. Evet. Tüm dünya aşıktır bilirsin Van'daki kediye. Gökteki ay tıpkı bizim Kütahya.

Senin enerjin beni de gaza getirdi. Bir traktör odun kırarım şimdi diye gelen bir mesaj var. Eyvallah canım kardeşim benim. Çok çok teşekkür ederim. Buyurunuz. 189 Kemal. Emrinize hazırdır komutanım diye gelen böyle bir mesaj var. Canım kardeşim benim. Antalya'ya sevgiler, saygılar. Buyurun. Olmazsa olmazımız elbette. Almanya. Canım ciğerim, Ömer'im, kurban olduğum çok çok teşekkürler. Gençlik. 549. Bizimle birlikte Arzu hoş geldin. Dur bakalım. Trakya'dan selamlar. 39 Cenker burada. Hoş geldin kral. Eyvallah canım kardeşim benim. Çok çok teşekkür ederim. Dur bakalım. Abi hoş geldin. İnegöl'den takipteyiz. Seviyoruz seni. Talha ve Turgut olmazsa olmazımız. Yine fotoğraf yollamış kardeşim benim. Sevgiler olsun sizlere. Bakalım. Neredeyiz şimdi? 71 Cüneyt. Alo Spi. Selam olsun dostum. Merhabalar, hayırlı yayınlar. Canciğer 1436 Gülay burada. Eyvallah. Bakayım. Bu nedir? WhatsApp'ı sadece sana ulaşmak için indirdim. Seni çok seviyoruz. İsviçre'den selamlar. Zeynep. Zeynep'im kurban oldum. Buyurunuz. Yalova'dan Emrah. Abi kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum. Çok çok teşekkür ederim. Merhabalar. Bu ne? Dur bakayım. İstanbul'dan selamlar. Reyhan. Reyhancığım çok çok teşekkür ediyorum. Canım İstanbul. Dur bakayım. Abi merhabalar. İyi yayınlar. İnternetten dinliyorum ama sık sık yayın kesiliyor. Yo, şu anda böyle bir sıkıntı yok canım kardeşim. Bir daha bir kontrol et. Bir daha böyle bir F5 yap. Merhabalar Hatay'dan. Murat. Canım kardeşim. Sinyal kullanmayan şoförleri hiç sevmem. Evet, dün okumuştuk. Yine İstanbul'dayız. Üsküdar. Olmazsa olmazımız Mehmet Ali abimiz. Kurban olduk. Selam olsun. Buyurunuz. 321 Osi Biga Çanakkale. Canım Biga. Bu ne? Dur bakayım. Vallahi uzun zamandır seni dinliyoruz aslında odadaki. Çok çok teşekkür ediyorum ya. Lüleburgaz'dan Esra ben diyor. Canımcığım çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bakalım. Merhabalar. Huzurlu, sağlıklı, sıhhatli, bereketli ömürler nasip etsin Rabbim. Arif Bey. Yalova'dan. Güzel Türkiye'm için gelsin. Çok çok teşekkür ediyorum. Bir de canım kardeşim adını yazsaydın ki yazmış. Mehmet, Mehmet'im. Arif tanıdım. Tek maaşı ilim, edep, haya adı. Hacı Bektaşi Veli. Düzce, Karabük, Bartın, Yalova, Batman. Öyle Isparta'nın gülündeki dikenler her ele batmaz. Yeşil ve mavi kucaklaşır. Selamlar, güzel insan, iyi yayınlar. Kurban olduğum Kenan'ım çok çok teşekkür ediyorum. Baba hızlıca geçiyorum, bakalım. 1064 Hasan Gebze, o da bizimle birlikte. Abi kolay gelsin, iyi yayınlar diliyoruz. Bakayım, bakayım, bakayım, bakayım. Kim olduğunu yazmamış, 9965 ilk mesajı bize. Canım ciğerim. Bugün kimse yüz gör. 75-72 mesajın gelmiştir. Çok çok teşekkürler. 117 Emrah. Abi bu numaralar ne canım ciğerim? Dinleyenlerimize numara verdik. Daha doğrusu okul numaralarını kendileri hani böyle hangisini istiyorlarsa onu kullandılar. Yoklamayı öyle yapıyoruz işte. Merhaba abi, Hatay'dan sevgiler. Kenan Kazmacı, Kenan Kazmacı. Çok çok teşekkürler. Mersin Silifke, operatör Ömer. Selam Arif abi. Selam, kurban olduğum canım Silifke. Buyurunuz. İçtima saati gelmiş. Herkes burada. 08 Erdal. İnegöl'den selamlar. Canım ciğerim. Hoş geldin. Bu ne? Rastgele Cano. Ali Ço ben. Ali Ço, kurban oldum. 1329. Ömer abim ben de buradayım. Abim olmazsa olmazımsın. Hollanda, Amsterdam'a sevgiler saygılar. Kurban oldum. 1006 Mehmet abimiz de bizimle birlikte. Buyurunuz. Seni dinlemek için vardiya değiştirdim kral. Sana ben kurban olurum canım kardeşim benim. Yeni 435 Hülya, Adana'dan sevgiler. Canım Hülya'cığım, kurban olduğum Adana'm. Selam olsun dostlar. Çorum'da bombacıyım, Kırşehir'de bakırcı. Ne faşistim, ne gerici, ne bölücü, ne ayrımcı. Bilecik, Çankırı, Eskişehir. Son bir 20 saniyemiz kaldı. Evet, son bir 20 saniyemiz kaldı. Hayri ile birlikte bitirelim canım kardeşim. Sonrasında haber başlıkları gelecek dostlar. Ayrılmayın.

olursan ol, bir gönül ve gövdemiz.

Hadi bunu üst kaldırabildiğin kadar eğlence. Radyonuza bakalım. Küçük sırada çiçekler de seni dinliyor. Ay kurban olurum, ne kadar güzel bir fotoğraftır bu ya. Şimdi sevgili dinleyenler, mesajlarınıza elbette ara ara bakmaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama memlekette ne oluyor diye bitiyor. Şöyle bir haber başlıklarımız gelsin. Buyurunuz. Sıkı takip edenler mutlaka biliyorlardır. Dedik ki sürekli işte emekliye müjde, emekliye müjde diyen o meşhur gazete alışverişe tek başına ve tok karnına çıkın gibi, çocuklarınızı mümkün olduğu kadar götürmeyin gibi. Evet, hani alışveriş tavsiyelerinde bulundular bize. Şunu söylemeye çalıştılar bir nebze de, dediğim gibi hani ya fiyatlar falan artmadı memlekette, siz alışveriş yapmasını bilmiyorsunuz diyerek bize tavsiyelerde bulunmuştu. Şimdi bugün baktığım zaman gazetelere marketlere yeni düzenleme yolda diye böyle bir haber gördüm. Dedim hayırdır, marketlere yeni düzenleme yolda. Herhalde artık çocukları içeriye almayacaklar, bilmiyorum yani. Nedir de değildir elbette anlatacağız kurban olduklarım. Buyurunuz. Kafe, bar, restoran sahipleri ve çalışanları işletmelerinin önünde eylem yaptı diye böyle bir haber var. Mesela bu konuya bağlantılı ne dedik? Anadolu Ajansı canım kardeşim esnafın derdini dinlemiş. Ama bizim esnafın değil, Japon esnafının derdini dinlemiş. Sıkı takipçiler biliyorlar. Dedik ki bizim esnafımızın durumu ne olacak? Yani Anadolu Ajansı, git bizim esnafla konuş. Vatandaşın bir durumuna bak. Hayır, onlar daha çok Uzak Doğu halkının sesi Anadolu Ajansı. Malumunuz gitmişler. 9000 kilometre ötede kepenk kapatan Japon esnafıyla görüşmüşlerdi. Al bak, bizdeki durum da bu. Başka ne oluyor? Buyurunuz. Konya'da soyguncuyu imitasyon altın vererek yollayan bir kuyumcunun hikayesi var. Der ki elimdekilerin demo olduğunu bildiğim için verdim diyor, o da gitti yani. Evet abi, bir şey söyleyeceğim yani. Ülkenin hırsızı bile dolandırılıyor ya. Şimdi elindekilerin imitasyon olduğunu bilmeyen bu hırsız kardeş yarın öbür gün çıkıp da ya memleketin iyice çivisi çıkmış arkadaş diye isyan etmez herhalde yani. Vallahi söylüyorum, görüntüler de var. Çocuk da ne kadar sakin, ne kadar, hakikaten helal olsun canım kardeşime. Anlatırız. Buyurunuz. Jigolo çetesinin kurbanları anlattı. Geride bıraktığımız günlerde zaten bunlara böyle bir operasyon yapılmıştı. Canım ciğerim, 91 kişilik, bak 91 kişilik Jigolo çetesine ilişkin hazırlanan iddianamede dolandırıcılığın yöntemine dair önemli ayrıntılar ele geçirildi. Bak şimdi, Konyalı döküm işçisi Veysel S. Jigolo üyeliği için kendisini arayan kadın hakkında sesi çok güzeldi, toplamda 10 bin lira yatırdım dedi. Baba sesi güzel diye telefonun öbür ucundaki ablanın sesi güzel diye 10 bin TL yatırmış. Diyorsun eh be güzel abim, nasıl bir yokluk bu yani. Oğlum sadece bizim memlekette mi? Hayır, dünyada ne oluyor diye bitiyor. Al bak, NASA duyurdu. Ne oldu NASA? NASA der ki 5 asteroid dünyaya doğru geliyor. Baktılar biz sallamıyoruz artık hani bir tane iki taneyi. Çünkü ara ara sürekli böyle haber yapıyorlar. E biz de sallamayınca bunlar 5 tane birden yollamış bu sefer yani. Bakarız kurban oldukları. Bak bir abi var, hakikaten söylüyorum, hayran kaldım adama. Çünkü arabanın ön koltuğundan 40 bin lira çalıp yakalanan hırsız, bak şimdi yakalanmış, arabanın ön koltuğundan 40 bin lirayı araklıyor. Sonrasında yakalanıyor ve demiş ki çalmadım, yolda buldum. Türkiye artık eski Türkiye değil. Bak şimdi hırsızın açıklamalarına bak abi. Türkiye artık eski Türkiye değil. Ülkemiz çok gelişti ve büyüdü diyerek kendisini savundu. Abi şimdi sen hırsızlıktan yakalanmışsın. Adamın açıklamalarına bakıyorsun. Hani çalmadım, yolda buldum. Tamam, yaptığın eylemle alakalı bir açıklama olabilir de. Türkiye artık eski Türkiye değil. Ülkemiz çok gelişti ve büyüdü diyerek kendini savunmuş. Dedim ki oğlum bak, birazcık daha konuşursa vallahi söylüyorum bu arkadaş belediye başkanlığına aday olduğunu falan açıklayacak yani. Şaka gibi ama gerçek. Var kurban olduklarım, bir dünya haberimiz var. Bunlar bir tık böyle bir haber başlıkları olmuş olsun. Ayrıntılar var, detaylar var kurban olduğum. Ama o kadar da zamanımız var. Relax.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32 Taksim ve Kurtuluş Mahallesi Odun Pazarı Eskişehir'de. Telefon numaramız 0505 176 84 66.
2: İşte Çetmen, işte hayat.
3: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazaları'nda. Saygı Mağazaları size özel.
4: Saygı Mağazaları.
5: Nissan'da bahar coşkusu.

0: www.teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084. Kendinize küçük bir mola verin. Adesso Spa, Eskişehir'in kalbinde Cuesta Termal Spa Otel'de sizleri bekliyor. Termal havuz, Türk hamamı, sauna, tuz odası ve profesyonel masaj hizmetleriyle bedeninizi ve ruhunuzu yeniden dengeleyin. Kızılinlerin şifalı termal sularıyla yenilenin. Günün stresini Adesso Spa ile geride bırakın, dinginliğin ve yenilenmenin keyfini çıkarın. Cuesta Termal Spa Otel, misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Rezervasyon 0222 211 04 44.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
1: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTA-Q ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Evinize en uygun tüller.
4: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
3: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de.
5: Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

0: Dur bakayım.
1: Lavadan kamyonu şoförüyüm. Seni dinliyorum. Ya senin sesin en çok hoşlandığım kızın sesinden daha çok mutluluk veriyor bana.
0: Ya ses olarak belki beklentiyi karşılayabilirim canım kardeşim ama yani çok da beklentiyi yüksek tutmamak lazım. Teşekkür ediyorum canım ciğerim. Hakikaten söylüyorum. Çok çok teşekkür ederim. Yalova'da çöp kamyonu kardeşimiz böyle bir ses kaydı yollamış. Şimdi biz başlayalım canım ciğerim. Nereden başlayalım? Nasıl anlatalım? Hangi haberle başlayalım? Kurban oluyorum. Şu habere bir bakalım. Hatta günün konusunu belki buradan da verebilirim. Marketlere yeni düzenleme yolda deyince dedik eyvah herhalde artık çocukları içeriye almayacaklar. Çünkü öyle bir tavsiye vardı. Nedir hikaye bakalım? Ticaret Bakanlığı meyve ve sebzelerin satışı ve taşınmasında yeni yönetmenlikleri hayata geçirmeye hazırlanıyormuş. Buna göre canım ciğerim bazı sebze ve meyveler seçilemeyecek. Açık alanlarda satılamayacak. Bu mudur diyorsun ya? TRT Haber'in bilgilendirdiği duruma göre Ticaret Bakanlığı meyve ve sebzelerin ambalajlanma, depolama ve taşınmasına yönelik taslağı hazırladı. Sektörün görüşünü açtı. Taslağın hayata geçmesiyle sebze ve meyvelerin bazıları açık alanlarda satılamayacak. Düzenleme ile birlikte tüketici sebze ve meyveleri seçemeyecek. Bu meyveler marketlerde oluşturulacak, özel kapalı alanlarda satılacak. Zayiatın önüne geçilecek diye böyle bir ara başlıkta var. Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan yeni uygulama ile hem zayiatın önüne geçileceğini hem de tüketicinin daha kaliteli ürün tüketeceğini söyledi. Düzenleme kapsamında ahududu, böğürtlen, dut, mango, şeftali, mantar gibi sebze ve meyveler bulunacak. Kavun, karpuz, kestane, mısır, nohut, muz, soğan, patates gibi ürünler açıkta satılmaya devam edilecek. Diyorsun ha iyi. Çok şükür ya Rabbi. Yani zamların önüne geçileceğine sebze ve meyvelere dokunmamaya sahip ediyorum. İyi, o da iyi tabii de yani şu zamlarla alakalı geçen bir şey olsaydı daha mutlu olacaktık yani. Buyurunuz. Konya'da soyguncuya imitasyon altınları veren kuyumcu elimdekilerin demo olduğunu bildiğim için verdim o da dedi gitti yani. Helal olsun canım kardeşim. Konya'da çeyrek altın alma bahanesiyle kuyumcuya gelen şüpheli tabancayla iş yeri sahibini tehdit ederek vitrindeki bilezikleri alıp kaçtı. Soyguncuya verdiği bileziklerin imitasyon olduğunu belirten Mehmet Bağcı Atak, kendi canımı tehlikeye atmak istemedim. Teşhir olarak koyduğumuz demo altınları verdim gitti diyor yani. Çeyrek altın çıkartmak için tezgahın altına girmesiyle soyguncu belindeki tabancayı çıkartıp dağıtırım beynini altınları doldur diyerek tehdit etti. Canım kardeşim de vitrindeki bilezikleri torbaya koydu. Soyguncu torbayı alıp iş yerinden kaçtı. Soygun anı güvenlik kamerasına yansıdı ki görüyoruz da zaten. Mehmet Bağcı Atal soyguncunun torbasına vitrindeki sahte bilezikleri koyduğunu belirtti. Kendi canını riske atmak istemediğini ifade eden canım kardeşim tek başınaydım. Müşteri gibi çeyrek altın sormak için geldi. Sonra altını vermek için eğildim. Zaten diyor soymayı kafasına koymuş. Silahı çekti. Doldur buraya falan dedi. Ondan sonra tamam sakin dedim. Sol tarafıma geçtim. Senin burada beynini dağıtırım falan dedi. Ben de elimdeki demo yani imitasyon olduğunu bildiğim için diyor başımdan sağmak maksadıyla altınları torbaya koydum. Ürünleri verdim o da diyor gitti yani. Çiçeğim ülkenin hırsızı bile dolandırılıyor ya. Ertesi gün soyguncu gelip de ben bunları buradan aldım sahte çıktı diye şikayet etmez inşallah seni yani. He? Vallahi çocuğa helal olsun son derece sakin davranıyor ve imitasyon altınları demiş al git ya hani sıkıntı yok. Vay be. Canım kardeşim işte geldiğimiz nokta budur. Yani namusuyla soygun yapan adama. Gerçekten söylüyorum namusuyla soygun yapan adama sahte altın vermek hiç olmamış canım kardeşim. Yani. Kurban olduklarım sevgili dinleyenler sakın hiçbir yere ayrılmayın.

0: Radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
1: Yeni bölümler. Yeni bir macera.

0: Radyosun sesini biraz daha yüksel. Arif Güven yayında.
1: Yettim galiba sevgili dinleyenler. Ne oluyor, ne bitiyor, şöyle bir bakalım. Buyurunuz. Jigolo çetesinin kurbanları anlattı. Babacım ne rezilliktir ya, yemin ediyorum ya. Sesi çok güzeldi. 10.000 TL yatırdım. Ara başlık da bu. Şimdi Hürriyet gazetesine yer alan habere göre liderliğini 44 yaşındaki müzisyen Çağatay Öztürk'ün yaptığı 91 kişilik Jigolo çetesine ilişkin düzenlenen iddianamede dolandırılanlara dair ayrıntılar da ortaya çıkmış. İddianameye göre şebekeye 120.660 lira kaptıran 48 yaşındaki Mehmet K'nin, bir şey söyleyeceğim, sadece bu adam Jigolo olmak için 120 bin para mı kaptırmış abi? Eh be abicim ya, hakikaten söylüyorum yani. Neyse, 48 yaşındaki Mehmet K'nin polise başvurması sonucu soruşturma başlatıldı. İfadesine göre Mehmet K internette gezindiği sırada Rüya Ajans, Çapkın Ajans, Gökyüzü Ajans gibi Jigolo sitelerine girip çıktı. Mehmet K girdiği her siteye iletişim bilgilerini bıraktı. 400 liralık bir üyelik ücreti yatırmakla işe başlayan Mehmet K 10 gün içerisinde 120.660 lira yatırdıktan sonra dolandırıldığını anladı. Abicim bak, ben hayret ediyorum. Sen bu zekayla bu 120 bini nasıl biriktirdin? Hakikaten söylüyorum. Kocaeli'nde yaşayan 40 yaşındaki Emrullah Ön'ün ifadesine göre de Jigolo çetesini o 11 bin lira 600 lira kaptırmış ve o süreçte işsizdi. Emrullah geçen yıl 20-21 Şubat'ta Jider isimli bir Jigolo sitesinin bilgilerini oraya veriyor. Kısa süre sonra aranan Emrullah Ö 1300 liraya yakın üyelik ücretinde yatırıyor. Daha sonra ajans Emrullah Ö'ye sizinle birlikte olmak isteyen kişi Tuğçe Hanım, birazdan sizi arayacak deniliyor. Kendisini Tuğçe olarak tanıtan kişi Emrullah Ö'ye senin adına ajansa 4500 lira yatırdım diyor. Tuğçe Emrullah Ö'yü bir kez daha arayarak seninle sabaha kadar birlikte olmak istiyorum, ajansa 10.000 TL daha gönderdim ifadesini kullanıyor. Emrullah Ö ajans tarafından aranarak Tuğçe Hanım'la işte hani yani diyor ki madem öyle diyor, sizin de bizim ajansımıza 2.000 TL yatırmanız gerekiyor diyor. Bu 2.000 TL'yi de yatırıyor Sazan kardeşim. Birkaç saat sonra Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun paraya el koyduğu yalanını uyduran şebekeden kendisini İhsan Beyoğlu olarak tanıtan kişi Emrullah Ö'ye hesabına 22.800 lira gönderilmiş. Bu ajans Jigolo Ajansı. Burada çalışmak suçtur. Paraya el koydum. 6.800 lira daha yatır, paranı sana göndermesini sağlayacağım diyor. Hesabına para geleceğini düşünen Emrullah Ö ifadesinde fakat hiçbir gelişme olmadı. Gece de bayan zaten gelmedi diyor. Diyorlar ki bak, senin parana işte hesabına 22 bin para yatmış zaten, ama bu diyor hani Jigolo Ajansı. Burada diyor çalışmak suç. Sen diyor bana 6.800 ver, ben diyor bu 22.800'ü sana geri yatırayım. Bu 6.800 daha bayılıyor. Üye yapılırken üyeliğin derecesine göre 1000 ila 2000 TL arasında kayıt parası alınıyordu. Tuzağa düşürülen erkek şebeke kadın üyesi tarafından aranıyordu. Şebekenin başka bir üyesi ise tuzağa çekilmiş erkeği arayarak sen FETÖ'cülerin hesabına para yatırmışsın. Başın belada, ancak biz sana yardım edeceğiz. Bunun için para gerekli diyerek verdikleri hesaba ek para yatırması isteniyordu. Babacım ne yaptınız siz ya? Bu sefer bak şimdi başka bir abinin ifadesi de budur. Ankara'da inşaat ustası olarak çalışan ve 5400 lira dolandırılan 52 yaşındaki Erdoğan G ise amacının ayda 5000 TL nakit para karşılığı... Tövbe yarabbim ya. Bak şimdi... Hadi diyorsun bunlar abi işte 52 yaşında vesaire vesaire, işte tabii ki bir şey söyleyecek halimiz yok da. Konyalı döküm ustası, çiçeğim sen daha 29 yaşındasın ya. 29 yaşındaki Veysel S ise Jigolo üyeliği için kendisini arayan kadın için sesi çok güzeldi, toplamda 10.000 lira yatırdım diye konuştu. Baba nasıl bir yokluk bu ya? Ben söylüyorum, vallahi söylüyorum ya. Şu cinsellik konusunda, yani cinsel yokluk konusunda anladığım kadarıyla dünyanın Afrikasıyız yani. Böyle bir şey olur mu ya? Kurban olduklarım, yapacak bir şey yok yani. Jigolo olayım derken abiler sizi ayakta öpmüşler yani. İşte bunlar havasına, suyuna, taşına, toprağına kurban olurum dediğimiz memleketimizin haberleri.
2: Uşak'ta sislerin içinde kaybolsam da

0: Arif kardeş, Londra'dan selamlar.
1: Arif Güven Showtime.
2: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
3: Park Matmazel Abiye Mağazası.
4: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
3: Park Matmazel, Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
5: Nissan'da bahar coşkusu.

0: 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335-0335.
4: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
5: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: mesela hani sağ olsun var olsun dinleyenimiz ya çok konuşuyor bu adam falan deyip radyosunun sesini kısıyormuş abi ben çıktığımda. Vallahi söylüyorum. Ben söylüyorum abi biz hani bak diyorum ya boş boşuna söylemiyorum. Biz buraya geldiğimizde sırf biz geliyoruz diye o saatte radyolarını açanlar var. O saatte özellikle radyosunun sesini yükseltenler var. Ama özellikle o saatte radyosunu kapatanlar da elbette vardır. Burada önemli olan nedir? Önemli olan canım kardeşim çoğunluktur önemli olan. Velhasıl çoğunluğu sağlıyorsan sıkıntı yoktur. Velhasıl dedi ki abi hani çok konuşuyor diye kısıyordum ben şimdi dedi. Sonra bir tık böyle bir kulak kabartmış anlattıklarımızı ondan sonra o gündür bugündür bak müdavimi olduğum şeklinde böyle bir mesaj vardı. Dedim bir tık böyle bir ön yargılı yaklaşmışsın. Bu sebepten dolayı hep söylüyorum. Arkadaşım, sevgili dostum, kurban olduklarım bu radyo programı ya öyle radyo bir kenarda tıngırdasın diye yapılan bir radyo programı değildir. O tarz format yayın yapan zaten hani arkadaşlarımız var. Bu bir tık daha böyle bir konuşan bir radyo programı. Dolayısıyla da dinlemek lazım. Şimdi buradan yola çıkarak arkadaşlarımıza soralım. Genel anlamda böyle hani olduğumuz durumlar elbette mevcuttur. Hani başta böyle bir ön yargımız olur ama sonra hakikaten tiryakisi oluruz. Yani velhasıl sizin de böyle bir durumunuz oldu mu? Hani benden bahsetmiyorum, benim için söylemiyorum elbette ama başta abi çok ön yargılıydım, daha sonrasında vallahi çok sevdim deyip de işte tiryakisi oldunuz. Ne var abi? Bu işte bir şahıs olabilir, ne bileyim bir böyle bir lezzet olabilir. Bir televizyon dizisi bile olabilir ya. Ben mesela bak kesinlikle hakikaten söylüyorum. Şu herkesten o kadar çok duyuyordum ki artık sıkılmıştım yani abi. Nasıl izlemezsin ya falan deyip duruyorlardı. La Casa de Papel'den bahsediyorum. Ya diyorum izlemedim kardeşim izlemedim yani. İzlemedim deyince de uzaylı görmüş gibi bakıyorlardı benim. Valla benim arkadaş ortamı öyle bakıyordu bana yani. O nasıl izlemezsin ya? Abi izlemedim diyorum. Ya nasıl izlemezsin ya? Ya izlemedim oğlum izlemedim işte ya. Velhasıl artık böyle bir gına gelmiştim. O duya duya isminden gına geldi. La Casa de Papel, La Casa de Papel. Ama bak hakikaten söylüyorum. Başta ön yargılıymışım. Sonrasında vallahi söylüyorum tiryakisi oldum. Yani yeni bölümler verileceği gün sallıyorum 9'da yayına girecekse ben bildiğini abicim 6'da kalkıp duşumu alıp ben söylüyorum. Hatta ya onların o meşhur maskeleri var bilenler mutlaka biliyorlar. Maske bir de takar canım ciğerim saat 8'de televizyonun başında beklerim. Yani o derece tiryakisi oldum. Şimdi dediğimiz gibi günün konusu bu olmuş olsun. Başta ön yargılı olup da sonrasında çok sevdiğiniz sonrasında tiryakisi olduğunuz babacığım ne var hayatta? Günün konusu budur. 0530-071-43-55. Bir daha söylüyorum 0530-071-43-55. Malumunuz Arif Güven Showtime WhatsApp numarasıdır. Yazınız yollayınız. Bu nedir? Arzu yollamış. Haftada iki defa kırmızı et yersek ne olur? Espri güzelmiş teşekkür ediyorum. Dur bakayım. Esra'cığım çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bu arada hani merhabalar Arif Bey. Ya bir şey söyleyeceğim. Sokak esprileri yapan adama bey demeyin ya. Kurban olduklarım ya. Vallahi diyorum. Tebrik ederim. Başarılarınızın devamını dilerim. Ben Zeynep Didem Gezgin. Beni de Face'ten takip edebilirseniz edebilirsiniz isterseniz. Zeynep Gezgin sosyal medya. Peki teşekkür ediyoruz da yani ben çok böyle doğruyu söylemek gerekirse Face'i çok böyle faal kullanmıyorum. Facebook'u daha çok Instagram kullanıyoruz bu ara. Dur bakayım. ...64 Uşak Ali. Eyvallah Ali'cim hoş geldin. Anlaştık mı sevgili dinleyenler? Artık hani bu konuyla ilgili bir daha bir şey söylemeyeyim. Dediğimiz gibi başta böyle bir ön yargılı olduğunuz ama sonrasında çok beğendiğiniz, sonrasında tiryakisi olduğunuz bir şey. Artık ne olur onu da bilmiyoruz ama yazınız, yollayınız. 0530-071-4355 malum Arif Güven Showtime WhatsApp numarası.
1: Bayanlar, baylar, radyonuzun sesini

0: dinleyenler. Buyursunlar, günün konusuyla alakalı arkadaşlarımız sağ olsunlar, var olsunlar, mesajları yolladılar. Bakalım bakalım bakalım. Günün konusu neydi abi diye soracak olanlar varsa bir kez daha söylemiş olalım. Böyle bir dinleyenimizle yazışma sonrasında böyle bir konuya karar verdik. Başta çok ön yargılıymış. Abi çok konuşuyordun ya. Vallahi kısıyordum radyonun sesini falan dedi. Ondan sonra bir tık dinledikten sonra o gündür bugündür abi full dinliyorum diyor. Teşekkür ettik. Dedik ön yargı işte. Vardır bizim de böyle hayatta ön yargılı olup da sonrasında triyakisi olduğumuz, benim verdiğim mesela La Casa de Papel vardı örnek. Bakalım arkadaşlarımız ne gibi örnekler yollamışlar. Buyur bak, diyor ki tatlının içinde peynir olur mu diye 30 yaşıma kadar yemediğim künefe diyor. Sensiz geçen yıllarıma yanarım. Doğru söylüyorsun ya. Yani düşününce bir garip geliyor. Tatlı ve peynir. Ama künefe baba Allah diyorum yani. Bu nedir? Dur bakayım. Abi bekarken Pepe'yi hep diyordum ama diyordum ki 4 yıldır evliyim. 4 yıldır evliyim. 3 yaşında kızım var. Canım kardeşim fotoğrafını da yollamış. Allah sağlıklı mutlu çok güzel ömürler versin. Son 1 senedir Pepe tiryakisi olmuş ya. Kazık kadar adam, affedersiniz yani. Son bir senedir Pepe'nin triyakisi oldum. Akşamları kızımla izlemeden uyumuyoruz. Ne kadar güzel, ne kadar keyifli ya. Valla. Dur bakayım. Lise yıllarımda nefret ettiğim bir kız vardı. Çok kavga ettik. Birbirimizi yedik o derece. Ama artık sıkı dostuz diyor. Ne güzel. Buyur. Ala'dan Tunç. Günün konusuna cevap. Etho. Nedir o? Eşkıya dünyaya hükümdar olmaza karşı. Çok ön yargılıyken şimdi diyor hastası oldum abi. Eyvallah. Bakalım arkadaşlarımız neye çok ön yargılıymış. Eskiden maden suyunu nasıl içiyorlar diye çok kızıyordum. Şimdi diyor olmadan yapamıyorum abi. Her gün bir tane mutlaka içiyorum. Maden suyuna karşı ön yargı. Yani. Nohut dürümü. Ben hiç yemedim. Nohut dürümü. Aa, yani haşlanmış nohut ve dürüm mü yapılıyor? Gördüm galiba da hiç yemedim. Ona karşı çok ön yargılıydım abi. Onsuz geçen yıllarıma üzülüyorum. Allah Allah. Var mı buralarda, yok değil mi? Hiç görmedim ben yani. Nohut dürümü. Buyurun, fitness'a karşı çok ön yargılıydım abi. Şimdi her gün yapıyorum. Eyvallah, ne kadar güzel. Bamya'ya karşı çok ön yargılıydım. Şimdi diyor yiyorum. Çok güzel, tamam. Neye karşı? Pastırma gelmiş. Hayatta ağzıma sürmezdim. Ramazan'da canım çekti. Denedim. Abi insanın canı bilmediği bir şeyi nasıl çeker ya diyor. Eyvallah, bak pastırmayı sevmiyormuş. Pahalı da Meret'e, hakikaten söylüyorum yani. Dilim dilim. Sade soda. Bak sade soda bir tane daha geldi. Twitter abi. Twitter'a karşı çok ön yargılıydım. Şimdi Twitter'da sürekli diyor bir şeyler paylaşıyorum. Eyvallah, güzel. Mantar. Mantara karşı ön yargı olur mu ya? Ama bazıları çok tatsız tutsuz buluyor da. Güzeldir mantar ya. Kaşarıyla ha. Ama mı be? Tahinli cevizli bal kabağı tatlısı. Ön yargılıydım abi. Abi çok güzel şeyler yolluyorsunuz ya. Valla. Bak. Bir sanatçı da olabilir demiştik. Onunla ilgili gelmiş. Mabel Matiz ilk başlarda itici geliyordu. Çok popülerdi. Sonra dinleye diyor, beğendim. Hakikaten söylüyorum. Ben de Mabel Matiz'in ne söylediğini anlamıyordum abi. Belki de bir şey söyleyeceğim. Yani burnunda et varmış gibi konuşuyor. Vallahi yani bana kalırsa adamın ismi Mabel Matiz bile olmayabilir. Yani burunda et var abi, ne söyledi anlaşılmıyor. Adın ne dediklerini Mabel Matiz falan dediyse demişlerdir. Mabel Matiz dedi herhalde. Bunların hepsi espri olsun diye söylediğim şeyler. Yoksa gerçekten söylüyorum, ben de acayip beğenirim Mabel Matiz'i yani. Günün konusu çiçeğim, malumunuz önceleri çok ön yargılı olduğumuz ama sonraları çok da sevdiğimiz, artık acep bu hayatta ne varsa yazınız, yollayınız.
1: Selam Arif abi, senin programın saatini beklemek sevgilimi beklemekten daha heyecanlı. Aramızda kalsın lütfen.
2: Günaydın Arif. Nevşehir, Avanos, Kapadokya'dan Kazım.
3: Arif Güven, ben de çalıştığım şirketin şartnamesine Arif Güven dinlemek şarttır ekletmek istiyorum.
4: Abi kurban oldum, sen nasıl bir insansın ya? Abi gittim geldim ya, gülmekten ya kalbim duracaktı resmen. Abi süpersin ya, harbiden süpersin ya.
5: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
6: Saygı Mağazaları. Bu yazın en sağlam parçası Case IH'ten geliyor. Satış sonrasında 5000 TL ve üzeri harcamalarınızda yazlık yelek hediye. Size en yakın Case IH bayilerimize ve servislerimize bekliyoruz. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Gününüz kutlu olsun.
7: Trendyol'dan Eskişehir'in ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
8: Kendinize küçük bir mola verin. Adesso Spa, Eskişehir'in kalbinde Cuesta Termal Spa Otel'de sizleri bekliyor. Termal havuz, Türk hamamı, sauna, tuz odası ve profesyonel masaj hizmetleriyle bedeninizi ve ruhunuzu yeniden dengeleyin. Kızılinlerin şifalı termal sularıyla yenilenin. Günün stresini Adesso Spa ile geride bırakın, dinginliğin ve yenilenmenin keyfini çıkarın. Cuesta Termal Spa Otel, misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Rezervasyon 0222 211 04 44.
9: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
10: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
3: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

0: yettik gari. Sevgili dinleyenler, bakalım arkadaşlarımız neler yollamışlar. Ön yargılı olup da daha sonrasında müptelası, triyakisi olduğumuz acep ne vardı? Bilgisayarda şu tarla ekip biçme oyunu vardı. Bizim ailede herkes oynardı. Hakikaten söylüyorum. Farmville miydi? Tabii canım. Domates ekiyorduk. Gece saat 3'te kalkıp biberleri topluyorduk. Koca koca insanlar bunu yapıyordu. Vallahi söylüyorum. Yani eve gelirken oradan manavdan yarım kilo domates aldıysan almaz, gecenin 3'ünde kalkıp mısırları topluyordu. Bir şey yapıyordu yani. Bilgisayarda şu tarla ekip biçilen oyun vardı. Bizim ailede herkes oynardı. Çevremde hatta kızardım. Gerçek tarlamız var. Onu ekip derdim. Bir gün diyor kızım, annem şu tarlayı düzenlesene dedi. Müptelası oldum. Hakikaten bir şey söyleyeceğim. İtiraf ediyorum, ben de oynadım. Ama gecenin 3'ünde kalkıp da domates momates toplamadım. Yani... Vay be. Sana ben kurban olurum. Ömer'im Almanya'dan yollamış. Başta ön yargılı olup hiç sevmedim. Şimdi görmeden duramıyorum. Şimdi seni dinliyoruz ve tıraş olacağız diyor. Ay kurban olurum, köpeğinin fotoğrafını yollamış ya. Çok çok teşekkür ederim. Bakalım bakalım bakalım bakalım. Twitter bir daha gelmiş. Midye dolması ve pastırma abi. Allah Allah. Bir de diyor Ebru Gündeş şarkıları. Başta çok ön yargılıydım. Şimdi abiyi hepsini seviyorum. Ah, herhalde ya, midye dolması yenmez mi be kardeşim ya? Ya ağzımın şuları şu anda var. Şapı şapı akıyor yani. Yemin ediyorum ya. Karides, başta çok ön yargılıydım, sonrasında bayıldım abi. Evet, doğru söylüyorsunuz. Görüntü itibariyle biraz böyle bir rahatsız edebiliyor bazılarını. Sigara ve alkol, başta çok ön yargılıydım, şimdi tiryaki ayağı. Bu mudur yani? Enginar diyenler var. Kokoreç fotoğrafı yollanmış, başta çok ön yargılıydım. Bitcoin, bak Bitcoin. Bitcoin, başta çok ön yargılıydım, şimdi diyor. Kullanıyorum. İyi güzel. Çiğ köfte hala yemedim. Ön yargılarım sürüyor. Abi çiğ köfte yenmez mi ya? Yenmez mi ya? Ben mi pis boğazım sevgili dinleyenler? Çiğ köfte yenmez mi ya? Höşmerim Balıkesir tatlısı. Başta çok ön yargılıydım, şimdi yiyorum diyor. Evet, güzel. Bu paralı platform, televizyon izlediğimiz bir tane bir şeyden bahsedilmiş. Çok ön yargılıydım. Hayatta almam diyordum. Şimdi sadece oradan film seyrediyorum. Eyvallah. Maraş tarhanası. Daha önce gördün mü abi bilmiyorum ama başta çok ön yargılıydım. Şimdi diyor muhteşem bir lezzet olduğunun farkına vardım. Kore dizileri gelmiş. Evet, doğru söylüyorsunuz. Bakayım bakayım. Sushi bayılırım. Sushi. Ya bu Japonların yediği işte çiğ balık. Canım kardeşim, hiç yemedim. Yer miyim bilmiyorum. Büyük bir ihtimalle tadarım ama çok seveceğimi zannetmiyorum. Çiğ balık. İnsan insan için, sevdiği insan için çiğ tavuk yiyordu değil mi? Çiğ tavuk yiyorduk ya. Tabii canım. Hatırım için oğlum, çiğ tavuk yer insan ya. Çiğ balık onu zaten yiyorlar. Geçelim. Türk kahvesi. Abi benim ne kadar sevdiğim şey varsa hepinizin nasıl bu önyargısı olur ya? Türk kahvesi sevilmez mi ya? Bize yıllarca çocukken içirmediler. Neymiş, bıyıklarımız çıkmazmış. Bak kıllı bıyıklı bir adam oldum işte yani. Tabii canım. Kelle paça çorba, yulaf ezmesi, soğuk kahve. Başta çok önyargılıydım abi. Araba kullanmak mı? Allah Allah. Araba kullanmaya nasıl bir önyargı olabilir? Ha, kullanamam falan mı diyordun? Patlıcan yemek ve mezeleri. Hayatımın bir döneminde boşuna yaşamışım. Evet ya. Belli bir saatten sonra değil mi? İnsan diyor ki keşke daha önce varaydım bu lezzetin farkına. Musakka. TikTok. Hala da diyor. Evet, hala önyargılıydım. Evet ya. Kumpir var, soğan var. Yemin ediyorum mutfağı çevirdiniz ha. Bildiğim mutfağı çevirdiniz. Ezel dizisi. Evet. Önce çok ön yargılarım vardı. Sonrasında 3 sefer tekrarını izledim. Ya 3 seferde değil de yani. Bir tık ben de bayağı bir izledim yani. Bakayım. Şu yemekleri geçelim. Yemeklerin dışında olanlara bakalım. Leyla ile Mecnun dizisi. Abi önceleri çok ön yargılıydım. Sonrasında diyor baştan sona bir daha izledim. Evet, güzel. Nargile diyenler var. Yaprak dökümü gelmiş canım kardeşim. Bakayım. Süt mısır. Başta çok ön yargılıydım, şimdi çok seviyorum abi. Ya çok seviyor olabilirsiniz de bana ne bileyim. Şişme monta karşı nasıl bir ön yargın olur ya? Şişme mont diye gelen bir cevap var abi. Aşkı memnu, maden suyu, vişne suyu, canım ciğerim şalgam. Ondan sonra içli köfte. Ya içli köfte nasıl sevilmez ya? Vallahi dövdürteceksiniz bana kendinize. Dur ya, sakin olayım. Sevgili dinleyenler, niye böyle atar yaptırdınız bana ya? Abi içli köfte yenmez mi ya? Vallahi söylüyorum. Ha? Bakayım. Şu yemek muhabbetlerini geçelim mi? Gençlik hepimizin karnı acıktı anladığım kadarıyla. Ha? Vallahi sırf yemek geliyor abi. Ya yemek geliyor işte, hani aslan sütü geliyor, Türk kahvesi geliyor, şalgam suyu geldi, kelle paça, humus, ton balığı. Bunların hepsi benim acayip sevdiğim şeyler. Ben çok acıktım yemin ediyorum. Bu anonsu burada bitirebiliyoruz. Ay ağzımın suyu aktı yeminle ya sevgili dinleyenler. Bak kokoreçe karşı eskiden çok ön yargılıydım. Şimdi diyor Kucağıma yatırıp seve seve yiyorum. Kokoreç yenmez mi ya? Ben ne pis boğaz bir arkadaşım ya. Siz ne yazsanız yenmez mi ya? Yenmez mi ya diye diye bir hal oldum ya. Sevilir abi. Kokoreç de çok güzeldir ya. Ha? Bir de domates domates koyuyorlar. Onu sevmiyorum ama. Valla ya kokoreçte domates mi konulur Allah aşkına? Menemen mi bu ya? Yani... Evet. Canım ciğerim, sevgili dinleyenler, duruma göre belki bir parti daha bakarım. Sakın hiçbir yere ayrılmayın.
1: Mevlana'nın hep bir güzel sözü vardır. Aldırma söylenenlere, görenler seni bir ot sansın. Sen bir gül ol da uğruna ötmeyen bülbül utansın. Bizimkisi de o misal. Biz hep bir güldük. Sen de o güzel sesinle bülbül gibi bizi güldürdün be abicim.
2: Selam Arif Güven. Hatay Akpınar köyünden dağdan çoban olarak sizi dinlemekte takipteyiz. Sevgilerle selamlar.
3: Yeni bölümler, yeni bir macera. Arif Güven Showtime. Kaldırabildiğin kadar eğlence.

0: Son partimi şöyle bir mesajlara bakalım mı? Teşekkür ediyoruz bakalım. Yenmez mi ya tepkisine ben de şu için verdim. Ben de çiğ balık yüzünden midem bozulur falan sanmıştım. Hiçbir şey olmadı. Annemle beraber müptelası olduk. Pahalı olmasa her ne en az haftada bir kez gömerdik. Bütün olay balığın şusi greda. Yani özel hazırlanmış ve taze olması. Sonra hiçbir şey olmuyor mideye falan diye gelen böyle bir mesaj var. Ben yerim de yani hani la carte tarzı işte hani tuzla pişirilmiş yani o böyle bir şey geliyor bana ya. Hani o tarz balıkları sevmiyorum. Daha doğrusu balık dediğin abi pişsin isterim yani. Dur bakayım. Bu nedir? Yeni görüyorum abi enflasyonun ülkeyi bırakmadığı gibi sen de bizi bırakmıyorsun. Eyvallah canım kardeşim Fatsa'dan. Tuncay'ımız yollamış. Bakan. Paşam sen de her şeyi yiyorsun sonra da kilo aldım diyorsun. Ama abi içli köfte deniliyor, çiğ köfte deniliyor, kokoreç deniliyor. Ya bunların hepsi hakikaten söylüyorum yani beni hayata bağlayan şeyler. Çoğu konuşanlara karşı bu dedikocudur diye ön yargılıydım diye gelen başka bir mesaj var. Canım ciğerim bakayım. Fazla tutuculara ön yargılıydım. Korona yüzünden harcaya pintileştim ve açıkçası diyor hoşuma bile gitmeye başladı. Almanya'dan sevgiler, iyi yayınlar. Kurban olurum, saygılar olsun. Bakayım. Dediğimiz gibi neye karşı böyle bir ön yargımız vardı. Daha sonrasında müptelası olduk, vazgeçemiyoruz. Canım kardeşim, bakayım. Yakında sen Arif'in Mutfağı diye bir programa başlarsın. Zaten ben bak bir şey söyleyeceğim. Şimdi televizyon programı yaparken bir iş olsun diye hani... Neydi programın ismi? Gezelim, görelim, hayvan gibi yiyelim diye. Ben hep öyle bir program yapmak istiyordum. Vallahi söylüyorum. Gezeyim, göreyim abi. Hani o bölgede ne meşhursa onları yiyeyim. Öyle bir program hiç de denk gelmedi şimdiye kadar. Hesabeli hava durumu sundum ya. Vallahi TRT'de hava durumu sundum ya. Şaka gibi ama gerçek. Parasızlık. Tuncay'ım teşekkür ederim. Bunu okumayalım canım kardeşim. Hızlıca geçiyorum canım ciğerim bakalım. Genelde yemekler geliyor abi. Kokoreç çok fazla gelmiş. Sütlaç. Karabiberli çay ilk defa duyuyorum. Hakikaten söylüyorum. Karabiberli çay. Bu hasta olduğunda falan iyi gelir herhalde diye tahmin ediyorum ama normalde her gün içilen bir şey değildir herhalde. Sodalı ayran. Denedin mi abi? Soda ve ayranı mı karıştırıyorsunuz? Kerevize karşı ön yargım vardı şimdi. Bak Fatih abi böyle cevaplar gelsin. Evliliğe karşı ön yargım vardı abi diyor. Şimdi 5 yıllık evliyim. Eyvallah canım kardeşim bir ömür boyu mutlu olun inşallah. Bakayım. Midye dolmalar, şalgamlar havada uçuyor. Kokoreçler, baklavalar. Dur bakayım. Bamya. Şekersiz çay. Ha, çay şekersiz içilir zaten. Hani şekerle çok böyle aram olmadığı için onda sıkıntı yok. Pırasa, ön yargılıydım. Şimdi çok seviyorum. Abi zeytinyağlı güzel olur ya. Arka sokaklar, ön yargılıydım. Şimdi eski bölümleri bile izliyorum. Devam ediyor mu o arka sokaklar? Zaten yani şu hayatta istikrarı sağlayan baba bir arka sokaklar bir de biziz herhalde. Yıllardan beri devam ediyoruz yani. Kedilere karşı çok ön yargılıydım abi. Nankör mankör diye düşünüyordum. Şimdi kedim var. Görmeden yapamam. Eyvallah ya ben bu şeyi anlamıyorum zaten. Kediler nankördür. Ne oldu? Hastalandın çorba mı yapmadı sana? Borç para istedim vermedi mi? Sadece miyav dedi gitti mi yani? Kediler nankördür. Bir de hani ileride bana faydası olsun diye bir hayvan bakılmaz ki ya. Künefe. Lan peynirli tatlım olur diyordum. Evet bunu Kemal'imiz de yollamıştı. Künefeye karşı böyle bir durum varmış ama malum bilenler biliyorlar artık yani. Gençken yiyelim Arif. Sonra diyor şeker tansiyon çıktı mı? O yasak bu yasak ya can boğazdan gelir. Doğru söylüyorsunuz vallahi ya. Gençken yiyelim abi. Teşekkür ediyoruz dostlara. Genelde hep böyle yemekle alakalı çok fazla mesaj geldi. Ön yargınızın olduğu ama sonrasında tiryakisi olduğunuz acep ne var diye arkadaşlarımıza sormuştuk. Günün konusu buydu. 3 parti artık bununla birlikte 3 parti yaptık zaten yeterli. Abi ben de senin gibi La Casa de Papel'i o kadar çok duyuyordum ki insanlar artık gına getirmişlerdi. Bir bölüme başladım ondan sonra bırak. Evet aynı ben anlattım program başındayken. Daha doğrusu konunun başındayken. Şimdi artık bu kadar yeterli olmuş olsun hala geliyor. Lahanaya ön yargılıydım. Ama şey söyle ha hala diyor ön yargılıyım. Lahana yenmez mi ya? Abi çok güzeldir. Hele sarması. Aman üstüne birazcık da limon. Of be. Vallahi hakikaten yani bir tarafımın şiştiği bir radyo programı oldu sevgili dinleyenler. Öyle derler ya. Birazdan biz artık memlekette olup bitenlere şöyle bir bakalım. F5 mi? Tabii canım F5. Yazıyor haberleri gelecek. Gençlik ayrılmayınız.
1: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini...

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32 Taksim ve Kurtuluş Mahallesi Odun Pazarı Eskişehir.

0: ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.

Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com

0: Kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuarıeskişehir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit tel örgü sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit tel örgü sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
3: Evinize en uygun tüller.
4: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
3: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de.
5: Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Arif Güven Şovtan
1: yazıyor, Uğur yazıyor.
0: Yazıyor haberleriyle devam et.
1: Gençte kurban olduğum balinamız varmış ya. Allah Allah diyorsun. Adana'da görüntülenen balina ile ilgili uzmanlar açıklama yaptı. Kocaman bir balinadan bahsediyorlar. Bir ara ne vardı? Yunus'umuz vardı ya. Adını koymuş. O da beyaz balina mıydı? Bir şey vardı ya. Adını koymuştuk, hatırlıyor musunuz? Ondan sonra Rus ajanı ilan etti hayvanı. Vallahi söylüyorum. Allah Allah, adını unuttum şimdi. Bu nedir? Kocaman bir balina var burada. Adana'nın Karataş ilçesinde balıkçı teknesindeki balıkçılar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen yaklaşık 15 metre uzunluğundaki oluklu balina heyecan yarattı. Profesör Doktor Çevik, oluklu balinanın dünyanın ikinci büyük balina türü olduğunu belirtti. Ergin bireylerin 27 metreye kadar uzadığında söylemiş, büyüdüğünde söylemiş. Aa, balinamız varmış ya. Ne güzel. Ne kadar güzel. Evet. Bir de bir şey söyleyeceğim. Şimdi belgesellere bayılan bir arkadaş olarak hakikaten söylüyorum. Şimdi dün böyle bir belgesel vardı. İşte kaplumbağalardan bahsediyor. Dev kaplumbağa. Canım ciğerim, hakikaten muazzam bir bulgu var. Çünküsü hayvan kaplumbağa diyorsun ama 9 yıl öncesine kadar her şeyi hatırlıyormuş, biliyor musunuz? Dedim nasıl ya? Biz hani tabir yerinde olacaksa, ulan daha dün yediğimizi bilmiyoruz falan diyoruz ya böyle. 9 yıl öncesine kadar hatırlıyormuş ya. Dedim oğlum, bu hayvandan borç alınmaz, yemin ediyorum. Bu unutmaz ki ya. Bu unutmaz abi. Buyurunuz. Vatandaşın ortak derdi yükselen elektrik faturası. Malumunuz, biliyorsunuz ki kış aylarıyla birlikte daha çok abi elektriğe yüklendik. Kalkıyoruz karanlıkta, ışıkları açıyoruz. Akşam oluyor, ışıkları açıyoruz gibi. Ve geliyor zaten, bir de hani sadece kullandığımızda değil, faturalara baktığımızda dağıtım bedeli diye bir şey var. Ona ayrı ücret alıyorlar. Ona hakikaten hayran kalıyorum ben yani. Dağıtım bedeli. Ya arkadaşım, elektriği dağıtmaya ayrı bir hizmet olarak nasıl bakılır anlamıyorum ki. Yani sen bu elektriği eve kadar göndermezsen ben zaten senin abonen olamam ki. Ne yapalım yani hani... Dağıtım bedeli. Getireceksin, biz de kullanacağız. Dağıtma o zaman. Biz gelip trafodan ne kadar ihtiyacımız varsa kovayla elektrik alalım, eve dönelim yani. Ha bir de sayaç bedeli var. O zaten bambaşka bir konu. Sayaç bedeli diye bir şey var. Kardeşim diyorum, getir bana, ben sayayım o zaman. Ne yapayım yani? Oy oş, neyse geçelim. Giderek canınızı sıkmayayım. Bu nedir? 70 yaşındaki sürücü bir dakika içerisinde 6 kez kaza mı yaptı? Nerede? İngiltere'de. Babacığım 70 yaşında, artık ehliyeti almak lazım. Belli bir saatten sonra, hakikaten söylüyorum. Benim tezim budur abi. 70'ten sonra, hatta 70 çok geç kalmış bile olabilir. Belli bir yaştan sonra ya abi bir daha bu arkadaşları böyle bir şeye tabi etmek lazım. Çünkü belli bir saatten sonra canım ciğerim, artık refleksler gidiyor, gözler gidiyor. Yani gençken şak diye masaya vurup hemen kalkabiliyordun. Şimdi nerede? 70'ten sonra abicim hani kalkamazsın. Yavaş yavaş böyle kalkarsın. Bir şeye kızdın mı gençken masaya tak diye elini vuruyordun, kalkıp gidiyordun. 70'te mümkün değil. Söyletmeyin beni. İngiltere'de 70 yaşında bir sürücü bir dakikada 6 kez kaza yaptı. Oh bak, başarıya giden yolda ben. Yani... Başarıya giden yolda Arif Güven canım kardeşim. Bir dakikada 6 kaza nedir ya? Muhtemelen canım ciğerim biz bu haberi okurken kaza yapmaya devam ediyordur abi. Geçelim, bu nedir bakayım. Aşklığı güçlendiren ginseng kilosu 2000 TL'den satılıyor. Çin ve Japonya gibi uzak doğu ülkelerinde 5000 yıldır tedavi amaçlı kullanılan ginseng, güçlü antioksidan özelliği sayesinde aşklık sezini... Ne kadar kilosu? 2000 TL mi dediniz? Ne diyorsun ya? 2000 TL. Ne adı? Ginseng. Bu işe el atayım deyip hakikaten ben ekmeye çalışsam abi, yetiştirsem herhalde abi, ben eksem kilosu 1 liraya falan düşer yani. Bu kadar bahtsızım. Geç bakayım. Ben size bir şey söyleyeyim mi gençlik? Şimdi giderek hani böyle bir tık dozu yükseltiyorum ama dünyada ben en adaletli dağıtılan şey akıl zannediyordum abi. Valla. Çünkü kimse ya arkadaş bana az gelmiş diye şikayet etmiyor çünkü. Anlatabildim mi yani? Hiç. Ya bana az gelmiş. Yok abi, yok. Hiç öyle bir şey yok. Geçelim ya. Dolandırıcıya kaptırdığı aracını kurtarmak isterken yine dolandırıldı. Bu habere artık yetsin vallahi ya. Dur, buna yarın bakarız ya çiçeğim. Gebze'de yaşayan bir vatandaş internet üzerinden satmaya çalıştığı otomobilini koruma olduğunu söyleyen bir kişiye kaptırdı. Aracını kurtarmak için yardım istediği bir başka kişiye de parasını kaptıran, dolandırılan vatandaş, benim tek suçum insanlara güvenmek demiş. Çiçeğim günaydın. 35 yaşında yani, uzun uzun hikayesini de anlatmışlar da çok uzun abi bu haber ya. Ya... Yani günaydın, insanlara güvenmek, tey tey tey tey. Şey diyoruz ya, oğlum güvendiğim dağlara kar yağdı. Bir git Allah aşkına. Artık güvendiğimiz dağlara bildiğin kayak merkezi falan yapıyor insanlar. Yani... Var. Bir dünya haberimiz var ama artık yarına kalsın. Çünküsü malumunuz birazdan final. Birazdan artık veda. Arif Güven.

0: esküven Showtime.
1: Evet, malumunuz sevgili dinleyenler, artık böyle bir fon müziği duyduğunuza göre bugün de programımızın burada sonuna geldik. Öncelikle programa faal bir şekilde eşlik eden bütün dostlarımıza canı gönülden çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Yine muhteşem bir yayındı. Yarına kadar kendine iyi davran. Çok çok teşekkür ediyorum. Buyurun. Bak, yarın görüşürüz Arif. Sağlıkla, huzurla kal. Hepimiz inşallah dostlar. Bakayım. Yemin ederim şarkının tadı damakta kaldı. Yüreğine acı değmesin can ciğer. 1436 Gülay. Teşekkürler gençlik. Şimdi sevgili dinleyenler, öncelikle hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bugün de dinlemek için, tabii ki de bu radyo programını tercih ettiğiniz için. Hep söylüyorum, yayında kaldığımız zaman dilim içerisinde bir hatamız olduysa kurban olduğum insanız, istemeyerek olmuştur ama tabii ki de sonuna kadar affola. Final. Dinlerken ya böyle de bir hikaye olur mu demeyin. Sonu çok keyifli bir yere bağlanıyor çünkü. Tuhaftır ama bu bir kırlangıcın aşkı. Sevgili dinleyenler, kırlangıcın biri, hikaye bu, bir adama aşık oluyor. Penceresinin önüne konuyor, bütün cesaretini topluyor. Tüylerini kabartıyor. Güzel durduğuna ikna olduğu duruşunu alıyor. Ve sevimli sesiyle, gagasıyla cama tık tık tık vurmaya çalışıyor. Adam tabii ki bunları fark ediyor, camı açıyor. Bakıyor, minik bir tane bir kırlangıç. Heyecanlı kırlangıç telaşını bastırmaya çalışarak derin bir nefes almış, şirin gagasını açmış, sözcükler dökülmeye başlamış. Demiş ki, hey adam, ben seni seviyorum. Nedenini, niçinini sorma. Uzun zamandır da seni izliyorum. Ve bütün cesaretimi ancak toplayabildim. Lütfen pencereyi aç, beni içeriye al ve biz birlikte yaşayalım. Adam birden patlıyor, diyor, doktorum daha neler yani. Durduk yerde sen nereden çıktın karşıma şimdi, diyor. Olmaz, alamam, diyor. Gerekçesi de pek bir sersemceymiş. Diyor ki, la sen bir kuşsun, bir kuş bir insana aşık olur mu? Kırlangıç mahcup. Başını öne eğiyor. Ama pes etmiyor. Bir süre sonra tekrar pencereye geliyor. Gülümseyerek bir kez daha şansını denemek istiyor. Diyor, adam, hadi aç şu pencereyi ya. Al beni içeri. Bak, ben sana dost olurum. Hiç canını sıkmam. Adam kararlı. Adam ısrarlı. Yok, diyor, ben seni içeriye alamam. Kırlangıç bir kez daha bu eylemi gerçekleştiriyor. Bak, diyor, soğuklar da başladı. Üşüyorum dışarıda. Aç şu pencereyi. Al beni içeri. Yoksa, diyor, sıcak yerlere göç etmek zorunda kalırım. Çünkü ben sadece sıcakta yaşarım. Pişman olmazsın, seni eğlendiririm, birlikte yemek yeriz. Bak, hem sen de yapayalnızsın. Yalnızlığını paylaşırım. Adam bu yalnızlık meselesini içerliyor. Pek bir sinirleniyor. Ben, diyor, yalnızlığından memnunum. Kuştan onu rahat bırakmasını istiyor. Düpedüz kovuyor. Kırlangıç son denemesinde de başarısız olunca başını öne eğiyor, çekiyor, gidiyor. Aradan biraz bir zaman geçiyor. Adam önce düşünüyor, sonra kendi kendine itiraf ediyor. Diyor ki, vay, diyor, benim akılsız başım. Ne kadar büyük bir aptallık ettim ya. Beklenmedik bir anda karşıma çıkan bir dostum fırsatını tettim. Niye onun teklifini kabul etmedim ki? Şimdi, diyor, böyle kös kös burada oturacağıma belki de keyifli vakit geçirirdik. Pişman oluyor ama iş işten geçmiş oluyor. Yine de kendini rahatlatmayı ihmal etmiyor. Diyor ki, sıcaklar başlayınca kırlangıç nasıl olsa yine gelir. Bu sefer, diyor, onu içeri alacağım. Bu sefer, diyor, onunla yaşamayı kabul edeceğim. Ve çok uzunca bir süre sıcakların gelmesini bekliyor. Gözü yollarda. Yaz geliyor. Başka kırlangıçlar geliyor. Ama onunki hiç yok ortada. Yazın sonuna kadar penceresi açık öyle bekliyor. Fakat nafile. Kırlangıç yok. Gelen başka kırlangıçlara soruyor ama gören de yok. Sonunda danışmak ve bilgi almak için bir bilge kişiye gidiyor. Olanları anlatıyor. Bilge kişi gözlerini adama dikiyor ve diyor ki, kırlangıçların ömrü 6 aydır. Dostlar, hayatta bazı fırsatlar vardır. Sadece bir kez elinize geçer ve değerlendiremezsek uçar gider. Ve dostlar, asıl önemli kısım, hayatta bazı insanlar vardır, sadece bir kez karşınıza çıkar. Ve değerini bilmezseniz işte o da kaçar gider. Ve bir daha asla da geri dönmeyebilir. Velhasıl dikkatli olmak lazım. Farkında olmak lazım. Şimdi bir soru. Sorun bakalım kendinize. Acaba siz bugüne kadar pencerenizden kaç kırlangıç kovaladınız?

Dostlar, bu da böyle bir hikayeydi. Ne diyelim? Memnun kaldıysanız, keyif aldıysanız, söyleyeceklerimiz 3 aşağı 5 yukarı belli. Yarın yeniden birlikte olmak üzere. Şimdilik her şey hiç olmadığı kadar keyfinizce ve gönlünüzce olsun inşallah. Haydi hoşça kalın. Hadi kendinize iyi bakın.

0: Bazen çok iyiyim bugünlerde. Suratımda yapmacık bir gülüş. Üzerimde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler. Balyaço misali. Ağlayamıyorum. Ağlayamıyorum. Yüzümdeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan, ağlayamadığımdan gülüyorum. Wrong side of the road.
1: Dark and bayanlar baylar, perde kapandı. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek.
2: Gösterisini bitiren palyaço kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat beyaz kefenini hazırlıyor. Palyaço bu defa ölümü oynuyor.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler moda giyimde. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Nisan'da bahar coşkusu.

0: www.teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 10 84.
2: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
4: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
5: Park Matmazel Abiye Mağazası.
6: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
5: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir 5. Kitap Fuarı 9-17 Mayıs tarihleri arasında Eskişehir Ticaret Odası TÜYAP Fuar Merkezi'nde kitapseverleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuarıeskişehir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit tel örgü sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
4: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Dınar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 20.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Kendinize küçük bir mola verin. Adesso Spa, Eskişehir'in kalbinde Cuesta Termal Spa Otel'de sizleri bekliyor. Termal havuz, Türk hamamı, sauna, tuz odası ve profesyonel masaj hizmetleriyle bedeninizi ve ruhunuzu yeniden dengeleyin. Kızıl inlerin şifalı termal sularıyla yenilenin. Günün stresini Adesso Spa ile geride bırakın, dinginliğin ve yenilenmenin keyfini çıkarın. Cuesta Termal Spa Otel, misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Rezervasyon 0222-211-0444. Kontinental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi Karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Evinize en uygun tüller.
4: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
3: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
1: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62, 340 22 72.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Farkında değil. Farkında değil.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
2: Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
3: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
4: Nissan'da bahar coşkusu.

0: Nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon: 0222 228 1084.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Kendinize küçük bir mola verin. Adesso Spa, Eskişehir'in kalbinde Cuesta Termal Spa Otel'de sizleri bekliyor. Termal havuz, Türk hamamı, sauna, tuz odası ve profesyonel masaj hizmetleriyle bedeninizi ve ruhunuzu yeniden dengeleyin. Kızılinlerin şifalı termal sularıyla yenilenin. Günün stresini Adesso Spa ile geride bırakın, dinginliğin ve yenilenmenin keyfini çıkarın. Cuesta Termal Spa Otel, misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Rezervasyon 0222 211 04 44.
2: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özşit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde, İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

0: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32 Taksim ve Kurtuluş Mahallesi Odun Pazarı Eskişehir'de. Telefon numaramız 0505 176 84 66.
1: İşte Çetmen, işte hayat.
2: Nisan'da bahar coşkusu.

0: 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınızda, malınızda Özşit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit tel örgü sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
4: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
5: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
6: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
3: Trendyol'dan Eskişehir'in ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
2: Üçerler, üçerler, ev kuranlar bilirler.
3: Evinize en uygun tüller.
4: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
3: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335-0335.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Nisan'da bahar coşkusu.

0: Teknik.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Eskişehir 5. Kitap Fuarı 9-17 Mayıs tarihleri arasında Eskişehir Ticaret Odası TÜYAP Fuar Merkezi'nde kitapseverleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuarıeskişehir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
3: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit tel örgü sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit tel örgü sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
4: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
5: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Varta-Q ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
6: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel gecelerimiz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Nissan'da bahar coşkusu.

0: teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknikoto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazalarında.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32 Taksim ve Kurtuluş Mahallesi Odun Pazarı Eskişehir'de. Telefon numaramız 0505 176 84 66.
4: İşte Çetmen, işte hayat.
5: Bu yazın en sağlam parçası New Holland'dan geliyor. Satış sonrası 5000 TL ve üzeri harcamalarınızda yazlık yelek hediye. Sizi en yakın New Holland bayilerimize ve servislerimize bekliyoruz. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Gününüz kutlu olsun.
0: Kendinize küçük bir mola verin. Adesso Spa, Eskişehir'in kalbinde Cuesta Termal Spa Otel'de sizleri bekliyor. Termal havuz, Türk hamamı, sauna, tuz odası ve profesyonel masaj hizmetleriyle bedeninizi ve ruhunuzu yeniden dengeleyin. Kızıl inlerin şifalı termal sularıyla yenilenin. Günün stresini Adesso Spa ile geride bırakın, dinginliğin ve yenilenmenin keyfini çıkarın. Cuesta Termal Spa Otel, misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Rezervasyon 0222 211 0444.
6: Üçerler, üçerler, ev kuranlar bilirler.
7: Evinize en uygun tüller.
8: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
7: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de.
9: Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.
1: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
3: Nissan'da bahar coşkusu.

0: teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknikoto. Adres: Ankara yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.

0: Ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Hayalinizdeki abiyeler moda giyimde. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Kesipimi.
1: Türk pop müziğinin en sevilen şarkılarını radyonuzda sizlerle buluşturmak için yeniden mikrofon başındayım. Bugün de beraberliğimizin 2 saat boyunca devam edeceğini hatırlatarak programı hız kesmeden başlayalım. Açılışı Göksel'le yaptık. Alev Alev isimli şarkısını seslendirdi. Hemen sonrasında ise Salmantin karşılıyor bizi. Kalpsiz Bir Serseri isimli şarkısını dinliyoruz ondan da. Hepiniz hoş geldiniz.

Demet Akalın ve Gökhan Özen beraberliğinden dinledik. Benden Sorulur isimli çalışmaları günümüzü enerjik hale getiren şarkılardan da bir tanesi oldu. Ardından Soner Sarı Kabadayı ve Sefo beraberliğiyle devam ediyoruz müzik yolculuğumuza. Her iki durumda isimli şarkılarını seslendiriyor onlar da.

0: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
1: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara

0: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Nisan'da bahar coşkusu.

0: 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Trendyol'dan Eskişehir'in ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmete sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
5: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
1: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
6: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

İrem Derici ve Harun Kolçak ikilisi radyonuzdaydı. Harun Kolçak'ın şarkısını yeniden yorumlamışlardı. Gir Kanıma isimli çalışma radyonuzda sizlerle buluştu. Umarım keyif almışsınızdır. Hemen sonrasında ise Bengü karşılıyor bizi. Sebebi Sensin isimli çalışmasını dinliyoruz ondan.

isimlerden biri Tuğba Yurt Açmayalım isimli şarkısıyla radyonuzda günümüzü renklendiren isimlerden biri oldu. Ritmimizi bozmadan buraya kulak veriyoruz. Şimdi ise Kaçsana Bana isimli şarkısıyla günün ritmini daha da yukarı taşıyor şimdi.

0: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir 5. Kitap Fuarı 9-17 Mayıs tarihleri arasında Eskişehir Ticaret Odası TÜYAP Fuar Merkezi'nde kitapseverleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuarıeskişehir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Kendinize küçük bir mola verin. Adesso Spa, Eskişehir'in kalbinde Cuesta Termal Spa Otel'de sizleri bekliyor. Termal havuz, Türk hamamı, sauna, tuz odası ve profesyonel masaj hizmetleriyle bedeninizi ve ruhunuzu yeniden dengeleyin. Kızılinlerin şifalı termal sularıyla yenilenin. Günün stresini Adesso Spa ile geride bırakın, dinginliğin ve yenilenmenin keyfini çıkarın. Cuesta Termal Spa Otel, misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Rezervasyon 0222 211 0444.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
4: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
5: Üçerler, üçerler, ev kuranlar bilirler.
6: Evinize en uygun tüller,
7: tüllerinize en uygun fon perdeler,
6: fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları, hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

Dinledik Aşinayız isimli çalışmaları, radyonuzda sizlerleydi. Üzerinden zaman geçse de hala dinlemekten keyif aldığımız hit şarkılardan bir tanesi olduğunu hatırlatalım. Hemen sonrasında ise Mabel Matiz karşılıyor bizi. Dağılıyorum Olaysız isimli çalışmasını dinliyoruz ondan da.

Pop müziğin başarılısı Aydın Kurtoğlu radyonuzdaydı. Sana Rağmen isimli şarkısıyla dinledik kendisini. Hemen sonrasında ritmimizi bozmuyor ve Gülşen'le devam ediyoruz şimdi. Bal isimli şarkısıyla ritmimizi daha da yukarı taşıyor sanatçı.

0: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Bu yazın en sağlam parçası Case IH'ten geliyor. Satış sonrasında 5000 TL ve üzeri harcamalarınızda yazlık yelek hediye. Size en yakın Case IH bayilerimize ve servislerimize bekliyoruz. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Gününüz kutlu olsun.
4: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
5: Park Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Park Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Park Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
2: Park Matmazel Abiye Mağazası.
6: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
2: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Megastar Tarkan kulaklarınızdaydı. Paylaştığı ilk günden itibaren dikkat çeken çalışması Öp'le kulaklarınıza ulaştı. Gerçekten sıkça siz dinleyenlerimiz tarafından da yoğun istek aldığını söyleyebiliriz bu şarkının. Hemen sonrasında Ersay Üner'le devam ediyoruz müziğe. Olacak Gibi Değil isimli çalışmasını ses

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Şarkısıyla günün enerjisini oldukça yukarı taşıdı diyebiliriz. Keyif veren bu şarkının ardındansa Kenan Doğulu ile devam ediyor müzik yolculuğumuz. Ne istersen o isimli şarkısı radyonuzda sizlerle.

0: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
1: Nissan'da bahar coşkusu,

0: www.teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon: 0222 228 1084.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir 5. Kitap Fuarı 9-17 Mayıs tarihleri arasında Eskişehir Ticaret Odası TÜYAP Fuar Merkezi'nde kitapseverleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuarıeskişehir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Kendinize küçük bir mola verin. Adesso Spa, Eskişehir'in kalbinde Cuesta Termal Spa Otel'de sizleri bekliyor. Termal havuz, Türk hamamı, sauna, tuz odası ve profesyonel masaj hizmetleriyle bedeninizi ve ruhunuzu yeniden dengeleyin. Kızıl inlerin şifalı termal sularıyla yenilenin. Günün stresini Adesso Spa ile geride bırakın, dinginliğin ve yenilenmenin keyfini çıkarın. Cuesta Termal Spa Otel, misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Rezervasyon 0222 211 0444.
3: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon: 320 2076 0543 696 26 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

Pamela ile birlikte biraz geçmişe yolculuk yaptık. Çıktığı dönemin en sevilen şarkılarından bir tanesiydi şüphesiz. İstanbul radyonuzda sizlerle buluştu. Ardından yeniden günümüze dönüyoruz Edis'le birlikte. Duman isimli şarkısını seslendiriyor sizler için.

Süper Staraj'da Pekkan'dan dinledik. Aşklayalım isimli çalışmasıyla sanatçı bugünü renklendiren isimlerden biri oldu hemen ardındansa. Ritmimizi düşürmüyoruz. Yine pop müziğin en sevilen isimlerinden biri Yalın karşılıyor bizi. Bir Bakmışsın isimli şarkısı radyonuzda sizlerle şimdi.

0: reklamlardan sonra devam edecek. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
1: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32.

0: 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özşit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
5: Evinize en uygun tüller.
6: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
5: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları.

Pop müziğin önemli söz yazarı ve bestecilerinden biri şüphesiz Soner Sarıkabadayı'dan bahsediyorum. Her iki durumda isimli şarkısıyla beraber güne renk katan isimlerden biri oldu radyonuzda. Onun hemen sonrasında ise Gülşen'le devam ediyor müzik yolculuğumuz. Büyük Hatırın Var isimli şarkısını dinliyoruz ondan da.

Ebru Yaşar ve Kafamın İçi isimli çalışması radyonuzda sizlerle buluştu ve veda vakti de geldi artık. Bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldim veda ederken. Sefo ve Sena Şahin ikilisinden Bir Bilsen isimli çalışmasını dinleyeceksiniz. Yarın aynı saatte yeniden buluşuncaya dek herkese keyifli ve mutlu bir gün diliyorum. Hoşça kalın.

0: Kaan Teknik Oto Karnavalı sundu. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nisan'da bahar coşkusu.

0: teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknikoto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir 5. Kitap Fuarı 9-17 Mayıs tarihleri arasında Eskişehir Ticaret Odası TÜYAP Fuar Merkezi'nde kitapseverleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuarıeskişehir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26. Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Bu yazın en sağlam parçası New Holland'dan geliyor. Satış sonrası 5000 TL ve üzeri harcamalarınızda yazlık yelek hediye. Sizi en yakın New Holland bayilerimize ve servislerimize bekliyoruz. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Gününüz kutlu olsun.
3: Trendyol'dan Eskişehir'in ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
4: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit tel örgü sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
5: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
6: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuk'a gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
7: PAK Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi PAK Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. PAK Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
8: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
0: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32.

0: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Nisan'da bahar coşkusu.

0: 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Kendinize küçük bir mola verin. Adesso Spa, Eskişehir'in kalbinde Cuesta Termal Spa Otel'de sizleri bekliyor. Termal havuz, Türk hamamı, sauna, tuz odası ve profesyonel masaj hizmetleriyle bedeninizi ve ruhunuzu yeniden dengeleyin. Kızılinlerin şifalı termal sularıyla yenilenin. Günün stresini Adesso Spa ile geride bırakın, dinginliğin ve yenilenmenin keyfini çıkarın. Cuesta Termal Spa Otel, misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Rezervasyon 0222 211 0444.
2: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
3: Evinize en uygun tüller.
4: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
3: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de.
5: Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Nisan'da bahar coşkusu.

0: ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Trendyol'dan Eskişehir'in ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
3: Eskişehir 5. Kitap Fuarı 9-17 Mayıs tarihleri arasında Eskişehir Ticaret Odası TÜYAP Fuar Merkezi'nde kitapseverleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuarıeskişehir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
4: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit tel örgü sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
5: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
6: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
7: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: müzik dünyasının duayen isimlerinin şarkılarının yorumlandığı projeler çok dikkat çekiyorlar. Bu kez karşımıza Talu Şarkıları projesiyle çıktı Fatma Turgut. Türk pop müziğinin söz yazarlığında iz bırakan isimleri Çiğdem Talu ve Zeynep Talu'nun zamansız eserleri Talu Şarkıları projesiyle yeni nesil yorumcularla yeniden hayat buluyor ki projenin dördüncü teklisi işte öyle bir şey. Fatma Turgut'un güçlü ve karakteristik vokalleriyle dinleyicisiyle buluştu. Daha önce Gripin, Meraveder, Yaşar gibi isimlerin seslendirdiği Talu Şarkıları bu kez Fatma Turgut yorumuyla karşımıza çıktı. Önümüzdeki dönemde de Pamela, Gökçe, Can Ozan, Nüket Duru, Teoman, Melek Mosso gibi önemli isimlerin yorumlarıyla genişlemeye devam edecek. Talu Şarkıları albümün dördüncü teklisini Fatma Turgut seslendirmiş. Peki bir başka projeyle konuk edelim biz Fatma Turgut'u. Bu kez 2019 yılında Fikret Şenes şarkılarında karşımıza çıkmıştı. Palavra'yı yorumlamıştı. Bakalım bu yorumunu sevecek misiniz? Palavra yorumuyla Fatma Turgut hayatın ritminde.
1: Radyo Ses.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32 Taksim ve Kurtuluş Mahallesi Odun Pazarı Eskişehir'de. Telefon numaramız 0505 176 84 66.
2: İşte Çetmen, işte hayat.
3: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
4: Saygı Mağazaları.
5: Nissan'da bahar coşkusu.

0: 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.

0: Ahmet Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Kendinize küçük bir mola verin. Adesso Spa, Eskişehir'in kalbinde Cuesta Termal Spa Otel'de sizleri bekliyor. Termal havuz, Türk hamamı, sauna, tuz odası ve profesyonel masaj hizmetleriyle bedeninizi ve ruhunuzu yeniden dengeleyin. Kızılinlerin şifalı termal sularıyla yenilenin. Günün stresini Adesso Spa ile geride bırakın. Dinginliğin ve yenilenmenin keyfini çıkarın. Cuesta Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Rezervasyon 0222 211 0444.
2: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde, İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

0: Geride bıraktığımız yıl Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Kayahan'ın 1991 yılında yayınladığı Yemin Ettim şarkısını Bahadır Tatlıöz ve Çağan Şengül yorumuyla dinlemiştik biz de Hayatın Ritminde. Bahadır Tatlıöz ve Çağan Şengül yorumuyla bir kez daha kulaklarınızı ulaştırdık. Peki Bahadır Tatlıöz'ü dinlemişken sanatçının yeni bir döneme başladığını hatırlatmak isterim. Münezzeh dönemine giriş yaptı. Kariyerinin en iddialı projelerinden biri olduğunu söylüyor Münezzeh'in. Müzikseverlerle buluşturmanın heyecanını yaşarken albümün açılışını Ahkam şarkısıyla yapıyor. Söz ve müziğinde Bahadır Tatlıöz imzası var. Bu yeni dönemde yeni bir çağ açıp hayatının ikinci baharına adım attığını söylüyor Bahadır Tatlıöz. Biz de Hayatın Ritminde kendisini dinlemişken Münezzeh'i hatırlatmış olalım. Peki 2-10 kalayla devam edelim iyi müziğe. Hayatın Ritminde çok sevdiğiniz sesler var. Radyonuz açık kalmaya devam etsin.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: uyku sorunu olmayanlar, güne erken başlayanlar, erken uyanmanın ne kadar faydalı olduğunu bilenler genelde akşam erken yatıyorlar ve fakat uyanmak zorunda olanlar gece çok da erken yatamıyorlar. Özellikle anneler. Hem iş yerinde, dışarıda çalışıp hem de evde annelik görevini üstlenen kadınlar varsa aranızda, az uyuyan annelerin daha çabuk yaşlandığını söylüyorlar. Uykunun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlıyoruz. Geçtiğimiz hafta sonu anneler günüydü. Bu vesileyle yayınlanan bir araştırmada uykusuz anne olmanın çabuk yaşlandırdığını ortaya çıkartmış. Özellikle doğumdan sonraki ilk 6 ay içerisinde çok az uyku uyumanın biyolojik yaşımızı 3 ila 7 yaş daha ileriye attığını, uyumayan annelerin ne yazık ki daha hızlı yaşlandığını söylüyorlar. Genç kalabilmek için biraz da babalar ilgilenecek bebeklerle, özellikle doğumdan sonra ilk 6 ay annelerin de uyuması gerektiğini bu araştırmayla anladık. Yaşlanmayacağız, yaş alacağız ama ruhumuz hep genç kalacak, hiç şüphesiz.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Bu yazın en sağlam parçası Case IH'ten geliyor. Satış sonrasında 5000 TL ve üzeri harcamalarınızda yazlık yelek hediye. Size en yakın Case IH bayilerimize ve servislerimize bekliyoruz. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Gününüz kutlu olsun.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
4: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
5: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
6: Üçerler, üçerler, ev kuranlar bilirler.
7: Evinize en uygun tüller.
8: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
7: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335-0335.
1: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340-61-62, 340-22-72.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

Giderek yalnızlaşmaya mı başladık? Yalnız olmayı seviyor muyuz? Eğer seçilmiş yalnızlıksa evet bazen seviyoruz ama her zaman değil. Her zaman yalnız olmamalı çünkü yapılan araştırmalar sosyal ortamı kuvvetli olan insanların hem daha sağlıklı hem bağışıklık sistemi kuvvetli olan insanlar olduğunu hem de daha uzun yaşamın sırrının arkadaş ortamlarından geçtiğini, sosyalleşmenin önemli olduğunu söylüyorlar. Bu yüzden yalnızlık her zaman değil, bazen iyi geliyor bize. Ancak yapılan araştırmalara göre 2014'te misal Türkiye'de %13.9 olan yalnız yaşayan fertlerden oluşan tek kişilik hane halkının oranı 2025'te Türkiye'de %20.5'a yükselmiş. Yani insanlar son yıllarda daha hızlı yalnızlaşmaya başladılar ama siz olun, en güzeli yalnızlaşmayın, yalnız kalmayın, bir arada vakit geçireceğiniz, sevdiğiniz insanlar olsun hep yanı başınızda. Radyo Ses.

Mutluluk satın alınabilecek bir şey değil. Aslında bir hedef gibi gözüküyor ama mutluluk karşımızda, yanımızda, aklımızda, kalbimizde bulunuyor. Paylaşılan anılar, anlamlı ilişkiler, hayatın içindeki küçük deneyimlerle hissedilen bir varoluş hali diyorlar mutluluk için. Peki Dünya Mutluluk Raporu'na göre mutluluğun anahtarı ne acaba? Yapılan araştırmalar der ki mutluluğu nesnel ölçütlerin birikimiyle ilişkilendirirseniz eğer asla yeterince mutlu olamazsınız. Mutlu olmak aslında öznel bir ruh halidir. Misal, başkalarına karşı nazik olmak, iyilik yapmak aslında mutluluğun anahtarıdır diyor yapılan araştırmalar. Sahip olduğunuz hayatın bolluğunu kabul etmek, sahip olduğunuz hayatın güzelliklerini kabul etmek, şükran duymak, şükretmek mutluluktur diyorlar. Hayattaki uğraşlarınızda bir anlam ve amaç bulmak, mutluluk için gerekli. Temel ihtiyaçlarımız doğrultusunda sağlıklı yaşam tercihleri yapmak da hayattaki mutluluğa katkı sağlar diyorlar. Başkalarını önemserseniz, başkalarının sizin hakkınızdaki düşüncelerini önemserseniz, sosyal medyadaki diğer hayatlara özenirseniz, eğer fazlasıyla yalnız kalırsanız mutlu olamazsınız diyorlar. Gerçekten kalıcı bir mutluluk için sosyalleşmek, paylaşmak, bir arada olmak gerekir diyorlar. Peki siz katılıyor musunuz? Dünya Mutluluk Raporu böyle açıklamış ama kişisel mutluluğun anahtarı ne?

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32 Taksim ve Kurtuluş Mahallesi Odun Pazarı

0: Park Matmazel Abiye Mağazası.
1: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
0: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nissan'da bahar coşkusu.

0: NTR'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Trendyol'dan Eskişehir'in ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.

Metal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.

0: de kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuarıeskişehir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Hayalinizdeki abiyeler moda giyimde. Moda giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Güzel bir gün daha başladı. Peki bugün kendiniz için ne yapmaya karar verdiniz? Misal küçük bir yürüyüş olabilir mi acaba? Uzmanlar yürüyüşün hem fiziksel hem de zihinsel sağlık için en erişilebilir egzersizlerden biri olduğunu söylüyorlar. Aynı sürede daha fazla kalori yakmak ve kas sistemini güçlendirmek istiyorsanız eğer bu rutinde ufak değişiklikler yapabilirsiniz. Günlük yürüyüşten aldığınız verimi arttırmanın bilimsel yollarını açıklamışlar. Temponuzu arttırın. Yani bunun bilimsel bir açıklaması var evet ama biz zaten biliyoruz tempoyu arttırınca daha fazla kalori yakacağımızı, o halde ne duruyoruz, biraz daha hareket edeceğiz. Aralıklı yöntemi deneyin. Japon yürüyüş tekniği, daha önce bahsetmiştim. 3 dakika hızlı, 3 dakika yavaş.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Şimdi yeni nesil biraz daha farklı düşünüyor bize göre. Misal evlenmeyi düşünmüyor pek çoğu. Ama yapmayın çocuklar. Hayatınızı gerçekten mutlu olarak yaşayabileceğiniz, birleştirebileceğiniz bir eşiniz olmalı diyoruz biz ama onlar yaşlılık planını arkadaşlarıyla yapıyorlarmış. Arkadaşlarıyla birlikte yaşayıp yaşlanmanın iyi bir fikir olduğunu söylüyor bu yeni nesil. Yaşlılık modelinde yaşlanma planları altın kızlar modeliyle aşağı yukarı aynı. Yaşlanmanın zorluklarının üstesinden gelmek için huzur evine alternatif bir model olarak geliştirmişler bunu. Tabi sağlıklı yaşlanmak için biraz da sağlıklı beslenmek ve hareket etmek zorundalar. Zira yeni nesil çok hareket etmiyor, çok da sağlıklı beslenmiyor sanki bana öyle geliyor. Ancak yaşlılık planı yapmaya başlamışlar ve uzun yıllar boyunca yaşlılık deyince akla gelen iki seçeneği de kabul etmiyorlar. Ya yalnız yaşayacaksın ya da bir bakım merkezine taşınacaksın derlerdi. Ancak yeni nesil arkadaşlarıyla yaşlanmayı planlıyormuş. Bakalım onlar sağlıklı yaşlansınlar da bizler de o günleri görelim. Tabii hayat izin verirse.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
3: Nisan'da bahar coşkusu.

0: Teknik.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084. Kendinize küçük bir mola verin. Adesso Spa, Eskişehir'in kalbinde Cuesta Termal Spa Otel'de sizleri bekliyor. Termal havuz, Türk hamamı, sauna, tuz odası ve profesyonel masaj hizmetleriyle bedeninizi ve ruhunuzu yeniden dengeleyin. Kızıl inlerin şifalı termal sularıyla yenilenin. Günün stresini Adesso Spa ile geride bırakın, dinginliğin ve yenilenmenin keyfini çıkarın. Cuesta Termal Spa Otel, misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Rezervasyon 0222 211 04 44.
2: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit tel örgü sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
4: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
5: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
6: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiri pası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62, 340 22 72.
7: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: oldum.
1: Son yıllarda çok fazla unutkanlaşmaya başladık diyoruz ya, aslında unutmak da çok önemli biliyor musunuz? Ama gereksiz şeyleri unutmak önemli. Nasıl ki hatırlamak önemli, unutmanın da hatırlamak kadar önemli olduğunu söylüyorlar. Ve bilim insanlarına göre kendinize unutmayı öğretebilirsiniz diyorlar. Neredeyse yetişkinlerin 1/4'ünün sadece eğlenmek için değil, hafızayı geliştirmek amacıyla bulmaca gibi oyunlar oynadığını söylüyor araştırmalar. Güçlü bir hafıza ve zekanın ilerleyen yaşta da bizim için önemli olduğunu söylüyorlar. Ancak bilişsel bilim insanları hafızaya aşırı odaklanmanın unutmanın da hatırlamak kadar önemli bir beceri olarak karşımıza çıktığını söylüyorlar. Eğer unutamasaydık zihinlerimiz gereksiz eski, hatta duygusal olarak acı verici şeylerle dolup taşardı diyorlar. Bu yüzden unutmak da en az hatırlamak kadar beceri istiyormuş. Yani hatırlamak için yaptığımız bazı şeyleri unutabilmek için de yapabilmeliyiz aslında. Gereksiz şeyleri unutun gitsin hayatınızda. Hayatınızdan, aklınızdan, zihninizden çıkartın gitsin gereksiz şeyleri. Eski şeyleri hatırlamayın. Çok da önemli değil. Hayatınıza negatif etkisi olmasın.

0: Özellikle yaz yaklaşırken bu bahar döneminde, hele ki yaz gelmeden önceki son çıkışta aldığımız o son 3-5 kiloyu vermek için çabalarken eğer geceleri ışık açıkta uyuyorsanız kilo veremezsiniz. Yapılan araştırmalar geceleri ışıkları açık uyuyanların, bilgisayar ya da telefon ışığına maruz kalanların kilo veremediğini, hatta bir de üstüne kilo aldığını söylüyor. Özellikle ışıklı ortamda ya da televizyonun karşısında uyuyan kişilerin 5 kilodan daha fazla kilo alma riskinin %17 daha yüksek olduğunu söylüyorlar. Gece ışığa maruz kalanların obezite riskinin ise %33 daha fazla olduğunu ortaya çıkartmışlar. Aynı zamanda gece ışığı tokluk hissini kontrol eden leptin hormonunu da bozuyormuş. Dolayısıyla bu yüzden kilo alıyormuşuz. Kilo veremiyormuşuz. Bunu geçtik, bir de üstüne kilo alıyormuşuz. Gece özellikle yatağa girmeden bir saat önce o telefonu, tableti, bilgisayarı, televizyonu, her şeyi bir kenara bırakacaksınız. Karanlık odada uyuyacaksınız. Serin odada uyuyacaksınız. Zira serin 21 derece ve altındaki bir sıcaklıkta uyumanın metabolizmayı da hızlandırdığını söylüyorlar. Bu da aklınızda olsun. Tabii metabolizmayı hızlandırmak isterseniz gün içinde de bol bol hareket edin. Mesela en sevdiğiniz şarkılarla dans edin.
1: Radyo Ses. Radyo.

İhtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla. İhtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Continental bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Evinize en uygun tüller,
4: tüllerinize en uygun fon perdeler,
3: fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları, hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

hayatın acısı da var, tatlısı da var. Hepimizin geçirdiği güzel anlar, güzel zamanlar da var, zor zamanlar da var. İşte o zor zamanlarda eğer kız arkadaşlarınızla vakit geçirirseniz hanımlar, erkekler için değil bu araştırma kadınlar için, kortizol seviyemizin daha düşük olduğunu ortaya çıkartmışlar. Zor zamanlarda kız kıza vakit geçirmenin kortizol yani stres hormonunu düşürdüğünü, özellikle bu zor zamanları atlatabilmenin çok daha kolay olduğunu ortaya çıkartmış. Kız arkadaşlarla kurulan güçlü bağların stresli anlarda güvenli bir alan oluşturduğunu tespit etmişler bilimsel araştırmalar. Her zaman yalnızlık değil de sevdiğimiz insanlarla bir arada olmanın ne kadar önemli olduğunu fark ediyoruz aslında.

Haftanın ortancasında güzel bir çarşamba gününde günün, anın, hayatın ritmini yakaladık. Hafta içi her gün yanı başınızdaki radyoda hayatın ritmini birlikte yakalıyoruz. Siz de bize eşlik etmek isterseniz radyonuz hep ayarlı olsun bu frekansa. Kulağınız hep hayatın ritminde olsun. Yarın yine aynı saatlerde yine burada görüşmek üzere. Hayatın ritmiyle görüşmek üzere. Bugünü hoşça kalın.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Nisan'da bahar coşkusu.

0: teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084. Kendinize küçük bir mola verin. Adesso Spa, Eskişehir'in kalbinde Cuesta Termal Spa Otel'de sizleri bekliyor. Termal havuz, Türk hamamı, sauna, tuz odası ve profesyonel masaj hizmetleriyle bedeninizi ve ruhunuzu yeniden dengeleyin. Kızılinlerin şifalı termal sularıyla yenilenin. Günün stresini Adesso Spa ile geride bırakın, dinginliğin ve yenilenmenin keyfini çıkarın. Cuesta Termal Spa Otel, misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Rezervasyon 0222 211 0444.
2: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
3: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
4: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06.
5: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
6: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
5: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir 5. Kitap Fuarı 9-17 Mayıs tarihleri arasında Eskişehir Ticaret Odası TÜYAP Fuar Merkezi'nde kitapseverleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuarıeskişehir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon: 0543 568 5747.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32.

0: nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon: 0222 228 1084.

0: Ara Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Kendinize küçük bir mola verin. Adesso Spa, Eskişehir'in kalbinde Cuesta Termal Spa Otel'de sizleri bekliyor. Termal havuz, Türk hamamı, sauna, tuz odası ve profesyonel masaj hizmetleriyle bedeninizi ve ruhunuzu yeniden dengeleyin. Kızılinlerin şifalı termal sularıyla yenilenin. Günün stresini Adesso Spa ile geride bırakın. Dinginliğin ve yenilenmenin keyfini çıkarın. Cuesta Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Rezervasyon 0222 211 0444.
2: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in Kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
3: Evinize en uygun tüller.
4: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
3: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özşit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr

0: Duvart Mademoisel Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoisel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoisel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
1: Nisan'da bahar coşkusu.

0: Nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084. Kendinize küçük bir mola verin. Adesso Spa, Eskişehir'in kalbinde Cuesta Termal Spa Otel'de sizleri bekliyor. Termal havuz, Türk hamamı, sauna, tuz odası ve profesyonel masaj hizmetleriyle bedeninizi ve ruhunuzu yeniden dengeleyin. Kızılinlerin şifalı termal sularıyla yenilenin. Günün stresini Adesso Spa ile geride bırakın, dinginliğin ve yenilenmenin keyfini çıkarın. Cuesta Termal Spa Otel, misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Rezervasyon 0222 211 0444.
2: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
4: PAK Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi PAK Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. PAK Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06.
1: Continental Bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
5: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
6: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
7: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Nisan'da bahar coşkusu.

0: kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 10 84.
2: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
4: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres Delikli Taş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
5: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Kendinize küçük bir mola verin. Adesso Spa, Eskişehir'in kalbinde Cuesta Termal Spa Otel'de sizleri bekliyor. Termal havuz, Türk hamamı, sauna, tuz odası ve profesyonel masaj hizmetleriyle bedeninizi ve ruhunuzu yeniden dengeleyin. Kızıl inlerin şifalı termal sularıyla yenilenin. Günün stresini Adesso Spa ile geride bırakın, dinginliğin ve yenilenmenin keyfini çıkarın. Cuesta Termal Spa Otel, misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Rezervasyon 0222 211 0444.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.

0: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
1: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
0: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nissan'da bahar coşkusu.

0: www.teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon: 0222 228 1084.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmete sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon: 0543 568 57 47.
3: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
4: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon: 0546 570 06 26.
5: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
6: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
7: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Kendinize küçük bir mola verin. Adesso Spa, Eskişehir'in kalbinde Cuesta Termal Spa Otel'de sizleri bekliyor. Termal havuz, Türk hamamı, sauna, tuz odası ve profesyonel masaj hizmetleriyle bedeninizi ve ruhunuzu yeniden dengeleyin. Kızılinlerin şifalı termal sularıyla yenilenin. Günün stresini Adesso Spa ile geride bırakın, dinginliğin ve yenilenmenin keyfini çıkarın. Cuesta Termal Spa Otel, misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Rezervasyon 0222 211 0444.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
0: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Nisan'da bahar coşkusu.

0: 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
3: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Kendinize küçük bir mola verin. Adesso Spa, Eskişehir'in kalbinde Cuesta Termal Spa Otel'de sizleri bekliyor. Termal havuz, Türk hamamı, sauna, tuz odası ve profesyonel masaj hizmetleriyle bedeninizi ve ruhunuzu yeniden dengeleyin. Kızıl inlerin şifalı termal sularıyla yenilenin. Günün stresini Adesso Spa ile geride bırakın, dinginliğin ve yenilenmenin keyfini çıkarın. Cuesta Termal Spa Otel, misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Rezervasyon 0222 211 0444.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Park Matmazel Abiye Mağazası.
4: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
2: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

oldu yolları tek başına geçemez. Bir yanı gitti öbür yanı kal, bir nefes al içimde kal. Yakaladım seni.

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Nissan'da bahar coşkusu.

0: Nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
3: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Darısı alamayanların başına büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazalarında

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Kendinize küçük bir mola verin. Adesso Spa, Eskişehir'in kalbinde Cuesta Termal Spa Otel'de sizleri bekliyor. Termal havuz, Türk hamamı, sauna, tuz odası ve profesyonel masaj hizmetleriyle bedeninizi ve ruhunuzu yeniden dengeleyin. Kızılinlerin şifalı termal sularıyla yenilenin. Günün stresini Adesso Spa ile geride bırakın, dinginliğin ve yenilenmenin keyfini çıkarın. Cuesta Termal Spa Otel, misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Rezervasyon 0222 211 04 44.
1: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
0: Kontinental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Varta-Q ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
2: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nissan'da bahar coşkusu.

0: 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
3: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
4: Sure.

0: ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Nisan'da bahar coşkusu.

0: www.teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084. Kendinize küçük bir mola verin. Adesso Spa, Eskişehir'in kalbinde Cuesta Termal Spa Otel'de sizleri bekliyor. Termal havuz, Türk hamamı, sauna, tuz odası ve profesyonel masaj hizmetleriyle bedeninizi ve ruhunuzu yeniden dengeleyin. Kızılinlerin şifalı termal sularıyla yenilenin. Günün stresini Adesso Spa ile geride bırakın, dinginliğin ve yenilenmenin keyfini çıkarın. Cuesta Termal Spa Otel, misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Rezervasyon 0222 211 0444.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiri pası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
4: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
3: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartak Q ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
0: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.